0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün güç ve dereyle ona teslim et. Ayağa kalk, de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

eden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın aybını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Kalp rahatlığı olur. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar, melekler, peygamberler arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

0: mağrur eyleden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, Adem'i yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Çünkü senin ve çocuklarının selamı o olacaktır. Bunun üzerine Adem aleyhisselam meleklere Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah karşılığını verdiler. Onun selamına ve rahmetullahı ilave ettiler.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

sana Yusuf'um, kar mı yağdı dağlarına? Aşkına kurban oldum, sevdasına kurban oldum, bakışına kurban oldum.

dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

Yıllar yılı idi. Çölde alevler ve küfürler kavuruyordu insanları. Sözcükler yetim, sevgiler hançer sokumlarına mahkumdu. Zamansız açan goncalardan kan akardı gülistanlara. Cırcır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işlenir. Babalar kızlarını gömerdi toprağa. Masum kelebekler çarmıha gerilmekteydi. Yalnızca masum ve narin oldukları için. Güçsüzlerin gücünü emerek güçlenirdi güçlüler. Yıllar yılıydı. Ve bir gün ebabiller kara yere kardılar Ebrehe'nin fillerini, asit yağmurlarınca. O gün bir gonca ana rahminde yetim kalmıştı. Ve Kabe'nin duvarını bir kırlangıçtı çığlık çığlığa kucaklayan Cebrail kanatlarıyla. Bir şair kollarını açmış yalvarıyordu. Yalvarıyordu bir şair Ukaz panayırında. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu. Dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

avizesi cevza, ışığı dolunaydı gecenin. Bir gül açtı ve yeminler edildi ömrüne. Bir gül açtı, taşırdı sevinç ırmaklarını. Bir gül açtı ve dünya ilk kez dünya olduğunu anladı. Bir gül açtı, varlık doruğa ulaştı. Bir gül açtı ve önünden sonu hayırlı oldu beşeriyetin. Yeleleri rüzgara yaslanmış küheylanlar şaha kalktılar sonra. Semaveden Save'ye, Bahira'dan Nuşirevan'a haberler ilettiler dört bir yandan. Muştular size ve bize dediler. Muştular toprağa ve suya. Kadim haberlerin haberi geldi. Karanlık gecenin kara bulutlarına dolunay doğdu.

şafak serinliğini dupduru sularda yıkadı melekler. Ve gecenin rengiyle taradılar saçlarını, gül yüzlünü. Aynalara asılıp kaldı baharlar. Zaman ne kutlu zaman oldu. Çağlar ne saadetli çağlar. Sevgi oğulları oymağında, sevinçli çocukların yüzünde, kırağı çalmayan gül dallarında. Hep seçilmiş kullardı. Hep seçilmiş kalplerdi. El ele ve yan yana. Bir gülün kokusuyla mest, bir gülün rengiyle sarhoş. Hep seçilmiş kullardı. Hep seçilmiş kalplerdi.

Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu, dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

0: Muhammed Mustafa'ya selatü selam olsun.
1: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır. Çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetin. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

حسب البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسل

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz. akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.
10: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 16 Mayıs. Günün ayeti. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Bakara Suresi 216. Günün hadisi. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah-u Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kaynak Ebu Davud. Günün sözü. Madem ki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun, bu Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir. Hazreti Mevlana. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Peygamberimizin tertip, düzen ve estetiğe verdiği önem 2. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalp hakkında şöyle buyurmuştur. Dikkatli ve uyanık olunuz. Bedenin içinde bir lokmacık et parçası vardır ki, iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o et parçası kalptir. Kalp, manevi açıdan bakıldığında bir semboldür. İyi değerlerle beslendiğinde sahibine yol gösterir. Estetik duygusu da böyle bir kalbe sahip olmakla başlar. Kalp, fesada uğramış ise o kişide iyilik duygularının ve estetik anlayışının gelişip serpilmesini beklemek hayal olur. Ruhun beslenmesi de ihsan metoduyla mümkündür. Yani Müslüman, ahlaki şuurun gelişmesini sağlayacak ve davranışlarını en güzel, en ölçülü şekilde ayarlamaya özen gösterecek, bunun için de Cenab-ı Hak tarafından görülüp gözetildiğinin ilahi bir denetim altında bulunduğunun farkında olacak. Bu ince noktayı akıldan ırak tutmayan kişi, yanlış işten, eksik ve hatalı davranıştan kaçınacak, dolayısıyla güzelliği, doğruluğu, iyiliği, estetiği yakalayabilecektir. Cenab-ı Hak bize, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyi hal ver, ahirette de diye dua yapmamızı emreder. Bundan anlıyoruz ki, Müslüman hem ahireti hem de dünyayı düşünecektir. Ama onun dünyası düzensiz, karışık, dağınık bir dünya olamaz. İşte bunun için olsa gerek ki, Peygamberimiz aleyhisselam, bedi zevkler üzerinde önemli durur. Onun şu hadisleri bu açıdan çok enteresandır. Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah her şeyde ihsanı, keyfiyetçe güzelliği ve zerafeti emretti. Bir insan herhangi bir iş yaptığında Allah o işin en iyi şekilde yapılmasını sever buyuran sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bir kabrin bile iyi kazılmasını ve cenaze toprağı verildikten sonra iyi örtülmesini ister. O bir gün bir cenaze merasimine, muhtemelen oğlu İbrahim'in cenazesine gitti, mevtayı toprağa verdiler, üstünü örttüler fakat kabirde bir kazılış hatası vardı. Bir taraf eğri görünüyordu. Peygamberimiz aleyhisselam bunun hemen düzeltilmesini emretti. Orada bulunanlar, bu ölüyü rahatsız mı eder dediler. Peygamberimiz aleyhisselam bunlara şu cevabı verdi. Hayır, gerçekte böyle şeyler ölüyü ne sıkar ne de rahatlık verir. Fakat bu sağ olanların gözüne güzel görünmek içindir. Günün duası. Allah'ım, sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin. Güç ve kuvvet Allah ile birlikte vardır. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
11: hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

0: Ebu Umara Bera İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. 1- Hasta ziyaretini. 2- Cenazeye katılmayı. 3- Aksırana elhamdülillah derse yarhamüke Allah demeyi. 4- Zayıfa yardım etmeyi. 5- Mazluma yardımcı olmayı. 6- Selamı yaygınlaştırmayı. 7- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi haberler. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Kurban Bayramı için hayır kuruluşlarının da çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yetimler Vakfı da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karabil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti. Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında sürdürülen müzakerelerde tıkanıklık devam ediyor. Taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Hamas kaynakları Kahire'de yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantıda direniş gruplarının müzakerelerin geleceğini ele alacağını aktardı. Kaynaklara göre müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Nikolay Mladenov'la işgal rejiminin temel şartı direnişin silahsızlandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak Hamas bunun kabul edilmesinin direniş projesinin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek bu talebi kesin şekilde reddediyor. Hamas heyetinin son Kahire görüşmelerinde arabuluculara hiçbir liderin direnişin silahını teslim etme kararı alamayacağını açık biçimde ilettiği aktarıldı. Hareketin silah meselesini yalnızca askeri değil, aynı zamanda Filistin halkının varoluşsal direniş sembolü olarak gördüğü ifade edildi. İran'a karşı yürütülen savaşta istediği hedefe ulaşamayan ABD büyük bedeller ödüyor. ABD gittikçe daha da görünür olan ekonomik krize giriyor. Los Angeles başta olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken artan maliyetler Amerikalıların tepkisini büyütüyor. Kaliforniya'daki Baldwin Park bölgesinde gerçekleştirilen gıda dağıtımında binlerce Amerikalı saatlerce beklemek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri yoğunluk nedeniyle birçok kişiye yardım ulaştırılamadan stokların tükendiğini açıkladı. ABD'de enerji fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş temel ihtiyaçlara da yansımış durumda. Resmi verilere göre tüketici enflasyonu son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış ulaşım ve gıda maliyetlerini yukarı çekerek hane bütçelerini zorluyor. Ortalama benzin fiyatlarının savaş öncesine göre ciddi oranda arttığı, bazı bölgelerde artışın yaklaşık %50'ye yaklaştığı belirtiliyor. Bu durum gıda üretiminden dağıtıma kadar birçok sektörde ek maliyet baskısı oluşturuyor. Tüm bu tabloya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ekonomik etkilerinin politika kararlarında belirleyici olmadığını savunuyor. Amerikalıların yüksek sesle dile getirdikleri tepkilerine rağmen Trump'ın savaş konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. ABD kamuoyu bu durumun Washington yönetimi üzerindeki baskıların arttığını gösterdiğini belirtiyor. Ekonomistler ise enerji krizi ve savaşın birleşen etkilerinin önümüzdeki aylarda daha derin sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. İşgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı küresel çapta yükselen öfke ve nefret dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Başta sanat dünyası olmak üzere spordan siyasete kadar her alanda işgal rejimine karşı vicdanların sesi yükselirken Filistin halkıyla dayanışma eylemleri ise küresel bir hal alıyor. Bu insani hassasiyetin son çarpıcı örneği İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona kulübünün şehir turunda yaşandı. Barcelona forması giyen Lamine Yamal, La Liga şampiyonluğu sonrası yapılan şehir turunda Filistin bayrağını dalgalandırdı. Yamal'ın kutlamalarda Filistin bayrağı dalgalandırması büyük destek görürken, işgal rejiminin sözde savunma bakanı Israel Katz, Yamal'ı hedef aldı. Bunun üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek açıklaması yaptı. Sanchez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir." Lamine yalnızca milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha. Ayrıca Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt olarak İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlattı. Birleşmiş Milletler hukuk tanımaz işgal rejimine güç yetiremiyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler yetkilisi işgal rejimi tarafından alıkonulup sorguya çekilebiliyor. İşgal medyası Yediot Ahronot'un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve güvenlikten sorumlu yetkili Giles Misho, Salı sabahı Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yaklaşık 45 dakika boyunca alıkonuldu. Kanada vatandaşı olan Misho'nun Shin Bet tarafından 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Haberde söz konusu ziyaretin işgal rejimiyle koordinasyon halinde yapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan Siyonist yetkililer, olayın yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını ve Misho'nun kısa süre sonra serbest bırakıldığını söyledi. Habere göre Birleşmiş Milletler yetkilisinin pasaportlarına el konuldu ve havalimanındaki bekleme alanına götürülerek burada yaklaşık 45 dakika tutuldu. Misho'nun sorgu sırasında geçen Ağustos ayında Gazze'ye yaptığı resmi ziyaret hakkında sorularla karşılaştığı kaydedildi. Yediot Ahronot, yaşananları İsrail açısından utanç verici bir diplomatik olay olarak nitelendirdi. Gazeteye göre Misho, maruz kaldığı muamelenin üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi için alışılmadık olduğunu belirterek benzer bir durumla başka ülkelerde karşılaşmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler yetkilisinin olay sonrası işgal rejimiyle yapmayı planladığı resmi görüşmeleri iptal etmeyi değerlendirdiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'ni tehdit ederek askeri seçeneğe devam edileceğini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini öne sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve bölgedeki askeri seçeneklere işaret etti. Görüşülen seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz saldırısıyla İran altyapısını hedef alan saldırı planlarının bulunduğu aktarıldı. İşgal basınında yer alan haberlerde Siyonist rejimin de hazırlık yaptığı belirtildi. Haberlere göre işgalciler, Washington yönetiminin olası bir saldırı kararı karşısında yüksek alarm durumuna geçti. Trump'ın tehditlerine İran İslam Cumhuriyeti'nden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında "Bu tehditlere alışkınız," dedi. "Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar," diyen Arakçı, "kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar," açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi. Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes bilmelidir ki İran yenilmez. İran ne kadar baskıya maruz kalırsa o kadar güçlü ve birlik içinde ortaya çıkar. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler." İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayan Arakçı, "Halkımız özgürlüğünü ve topraklarını savunmak için tüm gücüyle mücadele etmeye hazırdır," ifadelerini kullandı.
1: Haberleri dinlediniz.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

ستاریکن آی پرتوجو ستاریکن کیمه گیدم سن واریکن

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim, Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim, Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Aydınlığa doğru başlıyor. Aydınlığa doğru başlıyor.
9: Meşhur şair Ümeyye bin Ebu Salt'ın öldüğü haberi geldi. Böylece İslam'ın zoraki düşmanlarından biri daha kara toprağa girmişti. Ümeyye aklı başında bir kişiydi. Olaylar üzerinde düşünen, değerlendirebilen değerli bir şairdi. Halkın alabildiğine putlara taptığı ve nübüvvet sesinin hiç duyulmadığı günlerde doğru yolun putlara tapma yolu olmadığını sezen, Allah'ın birliği inancına sahip olan bir kişiydi. Yakında bir insana peygamberlik vazifesi verileceğini, yaptığı seferlerde görüştüğü din adamlarından öğrenmiş ve bu şeref tacının kendi başına konacağı ümidine kapılmıştı. Bir gün Abdülmuttalib'in torunu Muhammed bin Abdullah'a nübüvvet ve risalet kapısının açıldığını duyduğu zaman köpürdü ve çileden çıktı. Cenab-ı Mevla'ya olan sevgi ve bağlılık duygularının yerini kin ve haset duyguları doldurdu. Halbuki o bir zamanlar dini duygu ve düşüncelerini dile getiren güzel şiirler söylemişti. İhtimal ki ölüm haberinin Medine'ye geldiği günlerdeydi. Resul-i Ekrem Efendimizin terkisine binip beraberce bir yolculuk yapan şerit. Ümeyye bin Ebu Said'in şiirlerinden ezberinde olan var mı sorusuna, evet ya Nebiyallah dedi ve şu şiiri okudu. Sağ olduğu müddetçe Cenab-ı Hakk'a hamd etmekten, şükür ve tazimde bulunmaktan ayrılmam. Daha var mı? Evet ya Nebiyallah şöyle demiş. O Allah ki Ahkemul Hakimindir. Ne onun üstünde bir ilah vardır ne de ona yaklaşabilecek bir mabut. Bundan sonra şerit Efendimizin daha var mı ezberinde suali ve isteği üzerine şu beyitleri okudu. Ey insan! Fenalıktan uzak dur. Allah'tan bir şey gizleyemezsin. Allah'a ortak tanımaktan sakın. Çünkü doğru yol açıktır. Ey Allah'ım! Sen benim malikimsin. Ümidim sendedir. Senden başka bir mabut tanımam. İşte bunlar akıl ve idraki olanlar için birer alamettir. Ya Rab, Yunus'u balığın karnında birkaç gece beklettikten sonra lütuf ve keremiyle kurtaran sensin. Senin adını mukaddes bilirim ve günahlarımın bağışlanmasını dilerim. Ey kulların Rabbi, beni ihsanına ve rahmetine nail kıl. Bana ve evlatlarıma saadet ver. Okunan beyitlerin sayısı yüzü bulmuştu. Bütün bunları dinleyen Efendimiz, az kalsın Müslüman olacakmış buyurdular. Bir başka rivayette ise şiirlerinde iman var. Fakat kalbi iman etmedi buyurduğu bildirilir. Ümeyye Allah'ın azametinden, ona olan bağlılığından bahseden şiirlerinde samimi olmadığını açıkça belli etmişti. Kendisine peygamberlik verilirse bu duygular daha güzel şekliyle devam edecekti. Beklediği neticeyi alamayınca kalbi küfür ve inkarla dolu vermişti. Bundan böyle Cenab-ı Mevla'ya bağlılık ifadesiyle süslenen şiirler söylemek yoktu. Artık fırsat buldukça Resulullah Efendimiz'i hedef alan şiirler söyleyecekti. Son olarak Bedir'de görülmüştü. Bir yolculuk dönüşü Bedir'e uğrayan Ümeyye, Kureyş büyüklerinin cesetlerini doldurduğu kalibin başında durmuş, onlar için gözyaşı dökmüş, şiirler söylemiş. Şayet Muhammed doğru yolda olsa akrabasını öldürmezdi demişti. oradan ayrılan ve artık ömrünün geri kalan kısmını geçirmek üzere Taif taraflarına çekilen Ümeyye için tek kurtuluş yolu, devesinin yönünü Medine'ye çevirmek. Evvelce kullanmaya çalıştığı aklını kullanarak, Nebiler Sultan Efendimizin huzurunda tevbe edip şehadet kelimelerini söylemek ve ebedi saadet tacını giymek. Ama kalbini her yönden kuşatan kin ve haset duyguları ona bu fırsatı vermemiş, Taif yolunu tutmuştu. Taif'ten sonra ikinci durak, yaptıklarının cezasını vereceği azap ve ikap yurdu olacaktı. Nitekim Ümeyye, aynı duygu ve inancından bir şey kaybetmemiş olarak kara toprağa girmişti. Ezat kabilesi halkı Medine'den gelen ve kendilerini İslam'a davet eden elçiyi dinlemiş, daha sonra iman etmişlerdi. Allah'ın Resulünü bizzat görmenin bir sürü faydası vardır diyen 7 kişilik bir grup yola çıktı ve bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna vardılar. Selam verdiler. Selamlarına karşılık verildi. Efendimiz gelenlerin kılık ve kıyafetlerinden, konuşmalarından memnun kalmışlardı. ''Sizler hangi din üzeresiniz?'' dediler. ''Biz müminleriz.'' Bu cevap daha hoştu, gülümsedi. ''Her şeyin bir hakikati vardır. Sizin dininizin ve imanınızın hakikati nedir?'' 15 hususiyetimiz var. Bunlardan 5'i senin elçin tarafından bize emredilmiştir. Biz onlara iman etmiş bulunuyoruz. Yine emrettiği 5 şey daha vardır ki onlarla amel ediyoruz. 5 şey daha var ki cahiliye devrinden beri onları ardımızca çekip getirmiş bulunuyoruz. Şayet onlardan hoşlanmasan terk etmemiz zor değil. Elçilerimin size inanmanızı emrettiği 5 şey nedir? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Yapmanızı emrettiğim 5 şey nedir? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye şehadet etmemizi, namazı dürüst kılmamızı, zekat vermemizi, Ramazan orucunu tutmamızı ve yoluna gücü yetenimizin hac etmesini emretti. Peki, cahiliye devrinden çekip getirdiğiniz 5 şey nedir? Genişlik ve bolluk zamanında şükür, bela ve musibet anında sabır, kazaya razı olmak, düşmanla karşı karşıya gelince kaçmayıp sebat etmek ve düşmanın başına gelen musibetten dolayı sevinme yolunu tutmamaktır. Resulullah Efendimiz bu sözleri duyduğu zaman, ''Bu adamlar hikmet sahibi insanlar, neredeyse peygamber terbiyesinde yetişmiş denilecek hale gelmişler.'' buyurdular. Daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Ben de size 5 daha ilave edeyim. Böylece 20 hususiyet olsun. Eğer siz gerçekten böyle kişilerseniz, yemeyeceğinizi biriktirip yığmayın. İçinde oturmayacağınız evi yapmaya çalışmayın. Yarın ayrılacağınız şeylerle yarışa çıkmayın. Huzuruna toplanıp arz edileceğiniz Allah'a karşı saygılı olun. İlerlediğiniz ve devamlı kalacağınız aleme hazırlık yapın. Est kabilesi halkı, Resul-i Ekrem Efendimizin bu tavsiyelerini zihinlerinde muhafaza ederek ayrıldılar. Hac emri gelmişti. Yoluna güç getiren insanlar için Beyt-i Muazzam'ı ziyaret ve hac etmeleri Allah için bir hak olarak bildirilmişti. Resulullah Efendimiz, haccın farz kılındığını bildiren ayeti minber üzerinde okuduktan sonra, ''Ey insanlar! Allah sizin üzerinize haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac ediniz.'' buyurdular. Dinleyenlerden biri ayağa kalktı. ''Her yıl mı hac edeceğiz ey Allah'ın peygamberi?'' dedi. Bu adam Akra bin Habis'ti. Resulullah Efendimiz cevap vermedi. Akra sualini tekrarladı. ''Her yıl mı hac edeceğiz ey Allah'ın Resulü?'' dedi. Bu soru yine Efendimiz'i konuşturamadı. Akra'da peygamberler İmam Efendimiz'in cevap vermemesinde bir hikmetin bulunacağını düşünmüyordu. Nitekim aynı suali üçüncü defa sordu. Bu defa Efendimiz, Akra'nın anlayışsızlığına duyduğu üzüntü ve sitemli bir edayla, ''Şayet evet deseydim, her yıl hac etmek vacip olurdu. siz de buna güç yetiremezdiniz. Sizden evvelkileri mahveden şey çok ve lüzumsuz sual sormaları ve netice olarak peygamberlerine muhalefet etmeleridir. Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni kendi halime terk edin. Ben açıklama yapmadıkça siz de benden açıklama yapmamı beklemeyin buyurdular. Daha sonra bu konuda müminlere bir emir geldi. Ey iman edenler! Bazı şeyleri sormayın ki şayet size açıklama yapılırsa hoşlanmazsınız. Şayet Kur'an nazil olurken sorsanız size açıklama yapılır. Allah onları unuttuğundan değil, sizi affettiğinden açıklamamıştır. Allah mağfiret sahibidir, merhamet sahibidir. Sizden önce bir kavim lüzumsuz sualler sormuş, sonra da o hükümleri inkar etmişlerdir. Böylece Resulullah Efendimiz'e gelişi güzel sual sormanın yasaklanmasından önce Efendimiz minberdeyken kimi benim babam kimdir demiş, kimi benim babam nerededir demiş, böylece yersiz suallerle Efendimiz'i yormuşlardı. Sonunda Hazreti Ömer'in araya girmesi ve soranlar adına Efendimiz'den özür dilemesi üzerine mesele kısa yoldan halledilmişti. Bundan böyle Efendimiz açıklama yapmadıkça bir açıklama yapması istenilmeyecekti. Hac mevsimi yaklaşıyor, hazırlıklar ilerliyordu. Bir kısım müminler, Hatemül Enbiya Efendimizin hac etme niyetinde olup olmadığını öğrenmeden kararını vermek istemiyorlardı. Nihayet beklenen gün geldi. Seyyidül Enbiya Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri olarak tayin etti. Vazifesi, insanlara İslam'ın beş temelinden biri olan haccın nasıl yapılacağını öğretmek ve hac ibadetinin icra edilmesi anında nizam ve intizamı temin etmekti. Efendimizin bu yıl hac etmeyeceği belli olmuştu. Böylece Hazreti Ebu Bekir, İslam tarihinde ilk hac emiri olma gibi bir özelliğe sahip oluyordu. Tıpkı ileride Resul-i Ekrem Efendimizin ilk halifesi olacağı gibi. İslam tarihinin ilk haccını yapma arzu ve emeliyle 300 kişilik bir iman ordusu hazırlandı. Bu arada Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i bir kenara çekti, "Benim için de dua et kardeşim." dedi. Bu mübarek söz Hazreti Ömer'in ruhunu sanki ince elekten geçirmiş, yoğurmuştu. Peygamberler İmamı Efendisi'nin kendisine kardeşim demesi ve dua etmesi kendisi için yıllar yılı unutamayacağı aziz bir hatıra olarak kalacaktı. Zilkade ayının sonuna doğru yolculuk başladı. Hac yolcularının Medine'yi terk edişinden sonra Cibril-i Emin ayetler getirdi. Efendimiz bu ayetleri Tevbe suresinin başına yazdırdı. Artık müşrikler galip durumda olmaktan çıkmışlardı. Hatta hasım olarak bile değerlendirilmiyorlardı. Onlar emredileni yapmaya mecbur olan mağluplar olarak hesap edilmekteydi. Bütün müşriklere açıkça meydan okunuyor, "Bundan böyle yeryüzünde 4 ay serbestçe dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı mağlup edecek, aciz bırakacak değilsiniz. Allah'sa kafirleri perişan edicidir." deniliyordu. Bu 4 ayın sonunda hala iman etmemekte direnenlere karşı nerede bulunursa yakalanıp öldürülmek üzere harekete geçilebileceği bildiriliyordu. Ama dileyene emniyet verilecek, önce Allah'ın dini ona güzelce anlatılacak, kulağına kelamullah'ın girmesi temin edilecek, daha sonra emniyette olacağı yere kadar götürülüp bırakılacaktı. Şayet küfür üzere bulunanlar tevbe eder, namaz kılar, zekatı vermeyi kabul ederlerse o zaman rahatsız edilmeyecek, müminlerin ahkamına tabi olunacak, değerli müminlerin kardeşleri olarak bilineceklerdi. Daha önce Mescid-i Haram'ın yanında anlaşma yapılanlar, anlaşmada tayin edilen zamana kadar yine aynı hal üzere kalacaklar. Onlar anlaşmayı bozmadıkça müminler de bozmayacaklardı. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Mekke'ye gitmesini ve orada halka Tevbe suresini okumasını, ayrıca dört şeyi ilan etmesini emretti. Kasva isimli devesini bindirdi ve Hazreti Ali Mekke yolunu tutup gitti.

gelenlerin Hazreti Ali olduğunu öğrenmesi için fazla zamana ihtiyaç yoktu. Selam sana ya Ebubekir. Sana da selam olsun ya Ali. Hazreti Ali kasvayı çöktürdü ve indi. Merhaba ey Ali. Emir olarak mı geldin? Yoksa memur olarak mı? Emir değilim, memurum. Halk Arafat'ta toplanınca onlara Peygamber Efendimizin 4 emrini tebliğ edeceğim. Vazifem bundan ibarettir. Hazreti Ebubekir'in gösterdiği bu nezaket orada bulunanları eski hatıralara götürdü. Bir zamanlar Amr bin As'la Hazreti Ebu Ubeyde arasında bu çeşitten bir mesele olmuş, Amr emirliği bırakmama konusunda oldukça azimli ve kararlı olduğunu açıkça ispatlamıştı. Yolculuk yeniden başladı ve Mekke'ye ulaşıldı. Arafat'tan bir evvelki terviye gününde Hazreti Ebubekir bir konuşma yaptı ve müminlere hac vazifelerini anlattı. Mina'ya gidilecek ve oradan Arafat'a çıkılacaktı. Uzun yıllar boyunca hac mevsimlerinde Kureyşliler Arafat'a çıkmamışlar. Her defasında Müzdelife'den geri dönmüşlerdi. Buna sebep de kendilerini diğer kabilelerden üstün tutmaları, bize bu kadar kafidir demeleriydi. Hazreti Ebubekir hiç şüphesiz Peygamber Efendimizin emriyle onların bu adaletlerini kaldırıyor ve Kureyşli olsun olmasın herkesin Arafat'a kadar gelmesini emrediyorlardı. Aynı gün Mina'ya giden Hazreti Ebubekir o günü ve geceyi Mina'da geçirdi. Sabah namazından sonra Arafat'a yöneldi. Müslüman olanı ve olmayanı haccın ilk farzını burada eda edeceklerdi. Bu farz Arife günü, Arafat adı verilen sahrada az veya çok bir zaman durmaktı. Öğle vakti girince etrafını saran insanlara bir konuşma yaptı. Geride kalan hac vazifelerini anlattı. Sözlerini bitirdiğinde yanında bekleyen nur yüzlü, güçlü kuvvetli bir insana döndü. ''Haydi ey Ali, buyur. Resul-i Ekrem Efendimizin sana verdiği vazifeyi yerine getir.'' dedi. Bu defa Hazreti Ali ayağa kalktı. Hac kafilesinin Medine'den ayrılmasından sonra Tevbe suresinin indiğini söyledi. Besmele çekerek sureyi okudu. Ve daha sonra ''Ey insanlar! Peygamber Efendimiz şu 4 emri burada sizlere tebliğ etmemi emretmiştir. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Beytullah'ı tavaf edemeyecektir. Bu yıldan sonra Kabe çıplak olarak tavaf edilmeyecektir. Hiçbir kafir cennete girmeyecektir. Resulullah Efendimizle anlaşması olanlar anlaşma müddetinin sonuna kadar emniyet içinde olacaklardır. Geri kalanlar için 4 aylık bir süre tanınmıştır. Böylece Hazreti Ali, Hatemül Enbiya Efendimizin emrini yerine getirmiş oluyordu. Söylediği her söz, sağda solda yer alan müminler tarafından yüksek sesle tekrar ediliyor, uzaklarda bulunanlara duyuruluyordu. Ebu Hureyre o gün sesi kısılıncaya kadar bağırmak suretiyle Hazreti Ali'ye yardımcı olmuştu. Bu ilanat, müminlerin yüzlerini güldürmüştü. Buruşan, asılan suratlar da vardı. Bunlar bu yıldan sonra kendilerine hac etme imkanı kalmadığını anlayan müşriklerdi. Esen eski rüzgar değildi. Artık meydana çıkıp, ''Hadi oradan, siz kim oluyorsunuz? Canımızın istediği zaman tavaf etmemize hiçbir engel yoktur.'' deme cesareti kimsede bulunmuyordu. Hazreti Ebubekir emretti. Ezandan sonra ikamet okundu ve öğle namazı kılındı. Tekrar ikametten sonra İkindi namazını kıldıran Hazreti Ebubekir akşama kadar bekledi. Gün batınca devesine bindi ve Müzdelife yolunu tuttu. Orada akşamı ve yatsıyı bir ezan ve iki ikametle kıldırdı. Sabaha kadar dinlendi. Sabah namazından sonra Mina'ya doğru yola çıktı. Orada yaptığı konuşmada yine hac vazifesini anlattı. Hazreti Ali yine görevini yerine getirdi. Şeytan taşlamalar

kurbanlar hep Resulullah Efendimizin tarifine uygun olarak gerçekleşmişti. Sıra Kabe'yi tavafa gelmişti. Mümin olanıyla olmayanıyla pek çok insan mevcuttu. Üzerinde ihramla tavaf edenlerin yanında çırılçıplak tavaf edenler de vardı. Her biri kendi anlayışına göre mübarek beytin etrafında dolaşıyor, günahların döküleceği ümidiyle dua ediyorlardı. Şu farkla ki bu yıl geçen yılda olduğu gibi Kabe'nin etrafı putlarla çevrili değildi. Etrafta tek put yoktu. Tavaf yapıldıktan sonra tekrar Mina'ya dönüldü. Orada 2 ve 3 gün kaldıktan sonra tekrar gelinecek, veda tavafı yapılacak ve dönüş başlayacaktı. Hazreti Ebubekir kendisine verilen görevi mükemmel şekilde yerine getirmiş olarak dönüş emrini verdi. Allah'ın beytine tavaf eden müminler, Allah'ın Resulüne kavuşma emeliyle Medine yolunu tuttular. Hazreti Ömer Medine'den ayrılırken, "Kardeşim, bana dua et" diyen Peygamberler İmamı Efendisi'ne bol bol dua etmenin huzur ve mutluluğuyla doluydu. Bu yolculukta sanki Hatemül Enbiya ile daima beraber olmuş, hac vazifesini onunla beraber yapmışlardı.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

Vatan teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Yusra Tesettür.
5: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Kelime ve Kavramlar başlıyor.
1: Kelime ve Kavramlar. Hicret. Hecir veya hecran, insanın başkasından bedenen, kalben veya dille ayrılması demektir. Hicret, ayrılma, terk etme ve göç etme manalarına gelir. Seyyid Şerif Cürcani, küfür ahkamının tatbik edildiği beldeden Danil-i İslam'a intikal etmeye hicret denilir tarifini esas almıştır. Ragıp el-İsfahani, Müfredat isimli eserinde şu noktalar üzerinde durur. Hecir veya hicran, insanın başkasından ayrılmasıdır. Bu bedenle, kalple veya dille olabilir. Allah-u Teala şerlerinden, serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince onlara öğüt verin. Vazgeçmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın buyurmuştur. Burada kullanılan vehcuruhunne ifadesi onlara yaklaşmamaktan kinayedir. Furkan suresindeki peygamber dedi ki, ey Rabbim, kavmim hakikat şu Kur'an'ı metruk, meçhur bir şey edindiler. Mealindeki ayette kalp ile hecir veya hem kalp hem lisan ile hecir söz konusudur. Onlardan güzel bir şekilde ayrıl. Mealindeki ayette üç türlü hecir, ayrılma muhtemeldir. Bununla beraber müşriklere iyi davranmakla birlikte mümkün olursa her üç şekilde de beden, kalp ve dil ayrılmanın, hecir etmenin yollarını aramaya davet edilmektedir. Uzun bir müddet benden ayrıl, vehcuruni yani git mealindeki ayette de böyledir. Azaba götürecek şeyleri terk et, fechur. Burada da bütün şekilleriyle ayrı kalmaya teşvik vardır. Muhacerat başkasıyla ilişki kesip onu terk etmektir. Denildi ki, şehvetlerden, kötü huylardan ve günahlardan uzaklaşmak, onları terk etmek de, reddetmek de hicretin bir gereğidir.
2: Kelime ve Kavramlar.

0: kelime ve kavramlar sona erdi.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asr-ı Saadet'te yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler başlıyor. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler başlıyor.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, geçimlerinizi başkalarına sağlatmayın. Ömer radıyallahu anh şöyle söylemiştir: yoksullar, başlarınızı kaldırın. Huşuyu kalbinizdekinin üstüne çıkarmayın. Hayır işlerinde yarışın. İnsanların üzerine yıkılmayın. Geçimlerinizi insanlara sağlatmayın. Yol açıktır. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, akıllılar yoksuldur. Ali radıyallahu anh'a niye akıllılar yoksuldur diye soruldu. O da kişinin aklı rızkından dolayı borçlandırılıyor dedi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ilmi büyüklerden almak. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: İlmi Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabından ve onların büyüklerinden aldıkları sürece insanlar daima iyi durumdadırlar. İlim onların küçükleri tarafından geliyorsa bu demektir ki onlar ortadan kaybolmuşlardır. O şöyle demiştir: İlim büyüklerinizde olduğu sürece siz devamlı iyi durumda olacaksınız. İlim sizin küçüklerinizde ise küçük büyüğü hakir hale getirir. Ebu Derda radıyallahu anh, benim şu andaki durumum için. Ummu Derda, Ebu Derda radıyallahu anh'ın ölüm döşeğindeyken şöyle söylediğini aktardı: kim benim bugünkü durumum için bir şey yapabilir? Şu anda kim benim için bir şey yapabilir? Kim benim şu yataktaki durumum için bir şey yapabilir? Sonra da şu ayeti okudu: biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. En'am suresi 110. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, başkalarının dertleriyle dertlenmek. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir: benim başıma bir bela, dert veya üzüntü geldiğinde yatağında rahatça geceleyen kimseye karşılık veremem. Çünkü o benim ihtiyacımı, yani derdimin dermanını Allah'a havale etti. Şunu da o söylemiştir: kardeşinin vücuduna sinek konduğunda rahatsız olmayan kardeş değildir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha. Günah. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: kul Allah'ın emrine karşı gelerek günah işlerse daha önce onu öven kimseler yermeye başlarlar. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, zühd. Ömer radıyallahu anh Ebu Musa radıyallahu anha şöyle yazdı: dünyada zühtten daha üstün bir şeyle ahiret amelini elde edemezsin. İyi ahlakla kötü ahlakı birbirine karıştırmaktan sakın. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, ümitsizlik günahlardan daha beterdir. Ali radıyallahu anh, günahlarının çokluğu sebebiyle korkunun kendisini ümitsizliğe sevk ettiğini bir kişiye: be adam, Allah'ın rahmetinden ümit kesmen günahlarından daha beterdir dedi. Ebu Derda radıyallahu anh, anlayışlılık. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir: kişinin geçiminde orta yolu takip etmesi anlayışından ileri gelir. Yine şöyle demiştir: kişinin yürüyüşü, girişi, çıkışı ve alimlerle oturup kalkması onun anlayışından ileri gelir. Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asr-ı Saadet'te yaşanan İslam'ı öğrenmek için Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatınızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
6: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Sanayi AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Reklamları dinlediniz.

teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com.

muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, filmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan Hakk'a feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi satmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım, zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım, mahşeri ekberden çekinmem, mescid-i azamdan çekilmem. Lütfu yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı rahman zilline uçacağım, sen gibi şaşmam inşallah.

Ebu Yusuf Abdullah İbni Selam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız ki bu yüzden selametle cennete giresiniz, buyururken işittim.

0: جلو هر در قرج دا بویه گلزار و گلبا بهش هاتن حچی سا فجر بویه زلاله فجر بویه زلاله.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
3: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
4: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta. Resul Usta. 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta. 0544 745 35 35.
6: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz,
2: son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
1: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
9: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: Artık çok kolay. Seçkin sunucu kadrosu, çok dinlenen programlarıyla Radyo Cemre reklam için doğru adres. Reklam irtibat 0482 213 2091 0545 434 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle,

0: güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öğle. Şimdi öğle namazı vakti.
1: Dua ve desteklerinizle yola devam ediyoruz.
2: Tam 98. Cemre Efendi.

kucak söz senin için, bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış, birkaç damla gözyaşı, kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç mısra sana. Hasretlerde düzülmüş şehadetin özlemi, kuşandım şehadeti ardın sıra. Bekler yüreğim şimdi kör kuşunu doymayı. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu, bir namaz çıkışı, bir cami avlusunda. Bulur mu Metin Yükselce bir şehadet beni de? Metin Yükselce bir cihat sırasında. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar, bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyeyim onlara sakın, Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir giz, kanlarıyla yazdılar bak, ölmedik, ölmeyeceğiz.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
5: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
8: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Corano.
4: lojistik, uluslararası taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
3: Reklamları dinlediniz.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, savruldum bir ömür boyu, savurdum günleri. Bitmeyecekmiş sandım, bitti ömrüm, son nefese vardım. Gençliğim ziyan olup gitti, ömrümün acı meyvesi şimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlamıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

İşte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erham-ı Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erham-ı Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Yüzüm kara, sözüm geçersiz. Özür, özür, özür diliyorum.

0: şöyle.
1: Teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

0: ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
1: Saat 13. Cemre FM Haber başlıyor.
2: Değerli izleyenler, günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle dünden bugüne yansıyanlar bağlamında manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonistler rejimi ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki son bilançoya dair detayları birazdan bültenimizde paylaşıyor olacağız. Öte yandan Lübnan'da da sözde bir ateşkes var ve Siyonist terör rejimi

birazdan aktaracağız. Ve ABD Siyonist terör rejiminin İran'la malum bir ateşkes süreci var. Tabii nasıl devam edecek, nereye evrilecek, yeniden savaş saha mı konuşacak yoksa müzakerelere mi dönülecek, bu konuyla ilgili net bir şey yok. Ama Çin ziyareti sonrası ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Bir taraftan da İran'a yönelik dolaylı mesajlar var ve konuyla ilgili İran

hacı adayları başvurusunun başladığını ve aynı zamanda Kurban Bayramı'nın hemen arifesinde başlayacak olan Umre ziyaretiyle ilgili de takvimi çıkardı. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Şimdi detaylar. Değerli izleyenler, işgal ordusu Gazze'deki bir apartmanla bir aracı hedef aldı. İşgal rejimi saldırıda Kasam

Belirtiliyor. Aksa tufanı öncesinde birlik komutanlarını gizli toplantılarla organize ettiği ve operasyon hazırlıklarında aktif görev aldığı aktarılıyor. Haddad daha önce de birçok kez Siyonist rejimin suikast girişimlerinin hedefi olmuştu.

eşliğinde Cenin mülteci kampına saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı 34 yaşındaki Nuruddin Kemal Hasan Feyyad'ın kamp içinde işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı, şehidin naaşının kamp içinde işgalcilerden teslim alındığını bildirdi. İşgal ordusunun Cenin kampına yönelik saldırılarının 481 gündür aralıksız sürdüğü, bu süreçte yıkım, zorla yerinden etme ve saldırıların artarak devam ettiği belirtildi. Bu olayla birlikte 2026 yılından bu yana Batı Şeria'da şehit sayısının 64'e yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Halil'in güneyindeki Zahiriye beldesinde işgal çetelerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine de işgal güçleri baskın düzenledi. Gaz ve ses bombalarının kullanıldığı baskınlarda çatışmalar yaşandı. Ayrıca Ramallah'ın batısındaki Şukka beldesinde işgal çeteleri Filistinlilere ait araçları ve tarım yapılarını hedef aldı. İki aracı

yiyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenime giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim: El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

İşte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hanna, ya Menna, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki

Yüzüm kara, sözüm geçersiz. Özür, özür, özür diliyorum.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri elçi olarak göndermişizdir. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Gerçekten biz onları da mucizelerle ve kitaplarla göndermiştik. Şimdi de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'ı indirmiş bulunuyoruz. Kötülük planları yapanlar, Allah'ın kendilerini yere batırmayacağından ya da farkına varmadıkları bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da dönüp dolaşırlarken onlar engelleyemeden Allah'ın kendilerini yakalamayacağından ya da onları yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından güvende midirler? Bununla birlikte Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametli olandır. Onlar Allah'ın yarattığı şeylerin gölgelerinin nasıl tevazu içinde Allah'a secde etmek üzere sağa sola döndüklerini görmüyorlar mı? Göklerde ve yerde bulunan her türlü canlı ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Çünkü onlar üstlerinde bulunan Rablerinden korkarlar ve kendilerine buyurulanı yaparlar. Allah dedi ki, "İki ilah edinmeyin. O gerçekten tek ilahtır. Onun için yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din de sadece O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkacaksınız? Elinizde ne nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra dara düştüğünüzde yalnız O'na yalvarırsınız. Ama O bu darlığı sizden giderince de içinizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar. Bunu kendilerine vermiş olduğumuz nimete nankörlük etmek için yaparlar. Bir süre daha bu nimetlerden yararlanın. Ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden niteliğini bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki uydurduğunuz bu yalanlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar o şanı yüce Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Haşa, o yücedir. Bununla birlikte onlar beğendiklerini de kendileri için seçiyorlar. Bu yüzden onlardan birine kız çocuğu doğduğu haber verildiğinde öfkelenir, yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen haberin kötülüğünden ötürü halktan gizlenir. Şimdi o maruz kalacağı bu utanca karşın onu yanında mı tutmalı yoksa diri diri toprağa mı gömmelidir? Dikkat edin, gerçekten vermekte oldukları karar ne kötü bir karardır. Kötü nitelikler ahirete inanmayanlara aittir. En yüce niteliklerse Allah'a aittir. Çünkü O çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Eğer Allah insanları yapmış oldukları kötülüklerden dolayı hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Ama O, onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Bununla birlikte onlar, süreleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler, ne bir an öne alabilirler. Onlar kendilerinin hoşlanmadıklarını Allah'a isnat etmektedirler. Ama dilleri ise en güzel sonucun kendilerinin olduğunu yalan yere söyler durur. Onlara mutlaka ateş vardır ve onlar ona sürüleceklerdir. Allah'a yemin olsun ki biz senden önceki milletlere de elçiler göndermiştik. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Biz sana kitabı, hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıkça anlatman için ve inanacak bir topluma yol gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten bir su indirmiş ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmiştir. Kuşkusuz bunda işiten bir toplum için bir ibret vardır. Kuşkusuz hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarından ince bağırsak muhtevasıyla kan arasında oluşan, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen duru bir süt içiriyoruz. Yine siz, hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden, aynı zamanda hem sarhoş edici bir içki, hem de güzel bir rızık elde etmektesiniz. Bütün bunlarda, aklını kullanan bir toplum için alınacak bir ibret vardır. Rabbin bal arısına, dağlarda, ağaçlarda ve insanların yapacakları kovanlarda kendine evler edin. Sonra da her çeşit meyveden ye ve Rabbin tarafından senin için düzenlenmiş olan yollarında boyun eğerek yürü diye vahyetmişti. Onların içlerinden çeşitli renklerde insanlar için şifa değeri bulunan bir içecek çıkar. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yaratmıştır. Sonra sizi öldürecektir. İçinizden bir kısmı, bildiği şeylerin hiçbirini bilemez hale geldiği, ömrünün en kötü dönemine kadar yaşatılacaktır. Kuşkusuz Allah çok iyi bilen, her şeye gücü yetendir. Allah rızık bakımından, kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Bununla birlikte üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlara vermemektedirler. Oysa onlar rızık konusunda eşit konumdadırlar. Onlar böyle davranmakla Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etmiş ve eşleriniz aracılığıyla size çocuklar ve torunlar bahşetmiş ve sizi güzel rızıklarla rızıklandırmıştır. Durum böyleyken onlar asılsız şeylere inanmaya ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmeye devam mı edecekler? Yine onlar Allah'ın yerine göklerde ve yerde kendilerine verilecek hiçbir rızka sahip olmayan ve vermeye de gücü yetmeyen şeylere ibadet etmeyi de mi sürdürecekler? Allah'a benzerler bulmaya çalışmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle, kendisine güzel rızık verdiğimiz, o rızıktan gizli ve açık harcayan özgür kimseyi örnek olarak vermektedir. Hiç bunlar eşit olur mu? Övgü sadece Allah içindir. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanın durumunu örnek olarak vermektedir. Biri hiçbir şeye gücü yetmeyen, efendisi onu nereye gönderirse göndersin eli boş dönen ve dolayısıyla efendisine yük olmaktan başka hiçbir işe yaramayan dilsiz bir köle, diğeri ise dosdoğru yol üzerinde olup adaleti buyuran biri. Hiç bu iki insan bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybi Allah'ındır. Kıyametin kopmasıysa ancak göz açıp kapama gibi, hatta daha yakındır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Allah sizi, siz hiçbir şey bilmez durumdayken, annelerinizin karnından çıkarmış, şükretmeniz için de size kulaklar, gözler ve kalpler vermiştir. Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğmeleri sonucu uçabilen kuşları görmüyorlar mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Gerçekten bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve dinlenme yeri yapmıştır. Hayvanların derilerinden göç ettiğinizde ve konup yerleştiğinizde kolayca taşıyacağınız çadırlar, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir süreye kadar giyilecek eşyalar ve ticaret malları meydana getirmiştir. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler, korunma imkanları yapmış, dağlarda sizin için barınaklar meydana getirmiş, sizi sıcak ve soğuktan koruyan giysiler ve savaşta sizi koruyan zırhlar var etmiştir. İşte Allah, kendinizi O'na teslim etmeniz için size olan nimetini böyle tamamlamaktadır. Eğer yine yüz çevirecek olurlarsa artık sana düşen apaçık duyurmaktan başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler ama yine de onu inkar etmekten geri durmazlar. Çünkü onların çoğu nankördürler. Her ümmetten bir tanık getireceğimiz gün, artık o inkarcılara ne söz hakkı tanınır, ne de özür dilemelerine imkan verilir. O zulmedenler azabı gördüklerinde, artık ne onların azabı hafifletilir, ne de kendilerine süre verilir. Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar senin dışında taptığımız ortaklarımızdır." diyecekler. Koştukları ortaklar da, "Sizler gerçekten yalan söylüyorsunuz." diyerek sözü yüzlerine çarpacaklar. Onlar o gün Allah'a teslim olurlar ve uydurmuş oldukları şeyler de onlardan kaybolup gider.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
2: Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.
3: Biyobozunur Atıkayı kapsamında öğrencilere kompost eğitimi verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mayıs ayı Biyobozunur Atık Ayı olarak belirlenen tema kapsamında iki farklı eğitim kurumunda öğrencilere yönelik uygulamalı kompost eğitimi gerçekleştirildi. Kompost, sebze ve meyve kabukları, çay posası, yaprak gibi organik atıkların doğal yollarla çürüyerek besin değeri yüksek doğal gübreye dönüşmesi işlemidir. Kompost uygulaması sayesinde organik atık miktarı azalırken toprak verimliliği de artırılmaktadır. Elde edilen kompost, park ve bahçelerde, tarımsal alanlarda, saksı bitkilerinde ve peyzaj çalışmalarında doğal gübre olarak kullanılabilmektedir. Böylece kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına katkı sunulmaktadır. Eğitimlerin ilk durağı Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü oldu. Gastronomi öğrencilerine organik atıkların geri dönüşüm süreci ve kompost üretiminin önemi hakkında uygulamalı bilgi verildi. İkinci eğitim ise Zeytinli Sıfır Atık Köyü'nde bulunan Zeytinli İlkokulu öğrencileriyle gerçekleştirildi. Öğrenciler evlerinden getirdikleri sebze ve meyve kabuklarıyla çay posalarını kullanarak uygulamalı kompost çalışmasına katıldı. Eğitimde minik öğrencilere organik atıkların doğaya yeniden kazandırılması, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık bilinci eğlenceli etkinliklerle anlatıldı.
4: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi, 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.

sökerken şafak vurulmak denizlerde. Şehadet mi bir fahri, bir çetin, gencecik Muhammed Furkan ve Gazze yolunda İbrahim ve Cengizler. Mavi Marmara adı şehadet yolculuğu, dönmek kefenle memlekete, İstanbul'a, Diyarbakır'a, diriltmek gönüllerde şehadet sevdasını. Bir Ali Haydar, bir Fahri, Çetin ve Necdet olmak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe. Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Tam 98. Cemre FM.

mahzunuz, mahkumuz. Kalbimizde hançer acısı, alnımızda gül. Yine de gülüşümüz gümrah, sakalımızda bembeyaz bir seher. Dağların dorukları ağarmış, düşman mevzilerine düşüyor çığlıklarımız. Tecil edilmiş ölümlerden geliyoruz, yarılmış kuşatmalardan, yarıda kalmış sevinçlerden. Dağ dağ yankılanıyor kefensiz kahramanlar. Gözlerimizde ilkbahar pusuda, namlular güneşe batsa da, Uhud Dağı'nın gamzesinde gerilmiş bir ok gibi şafağı bekleyeceğiz. Yetim, çıplak, yalın ayak ama mağrur ve dimdik. Ey felluceli kahramanlar! Düşman karşısında omuzlarını küçültmeyen kenetlenmiş saflar. Ey kanı kılıca galip getiren yiğitler! Selam olsun size ve selam olsun katil Amerika'nın fil ordusunu yenik ekin yaprağı kılan ebabil onurunuza.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
2: Tam 98. Cemre Efendi.

0: biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

Gecem kanar yalnızlığa tutuşur ince ince. Sevdamız ulaşır sana kuşların ötüşünde. Çıldırılmış yarınlara Yusufların sesinde. Yorgunluğum hayatımda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii Karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı.
9: Boykota çağrı.
10: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
11: Cephane bizden olmasın.
10: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır.
11: Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
0: FM. Halkı hakka çağıran radyo.
8: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
9: Ey zulmün şebi eldası, bak doğmada fecirler, işte İslam güneşi, kahrolmada zalimler. Dünyanın her yerinde hunharlarda bir telaş, sermayesi buz olanın korkusu güneştendir. Güneş doğmuş nihayet, ilahi bir düzendir. Karanlıklar son bulur, şafaklar müjdelenir. Cehlin erimek vakti, çünkü güneş bizdendir. Zindan müderrisimiz Said-i Nurani'dir. Hep derdi ki bu dünyanın tüm zevkleri fanidir.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun, sonsuzluğa tutun. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-4-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde sizin birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız."

دنگ کد حرک دل

0: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: سد حزار هم خورتی وقت ما با قربان دعوت زبی سد حزار هم خورتی وقت ما با قربان دعوت زبی.
1: Hadis deryası birazdan.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâh fe lâ mudille leh. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام Efendimizle beraberiz. Ebu Umame radıyallahu anh bize ondan şöyle haber veriyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, اَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ اُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ. Dört grup insan vardır. Dört sınıf insan. Onlar ölseler de ecir ve mükafatları devam eder. Yani demek ki kimi insanların sevap defterleri ya da sevap imkanları bitmiyor. Görünüşte evet can bedenden ayrılıyor. Yani amel imkanı yok gibi ama önceden başlanan bir amel devam ediyorsa, önceden başlanan bir sevap sürüyorsa ondan gelecek olanlar yine o adamın payına yazılıyor. Buna göre Allah'a ne kadar hamd etsek az diyoruz. Onu ne kadar Rahman ve Rahim bilsek az. Yani o, bizi o kadar çok seviyor, o kadar rahmet ve merhametiyle, şefkatiyle muamele ediyor ki, bakın değerlendirme sistemine kadar da bizim yararımıza. Bir yanlış mı yaptık? Bir ceza. Bir hata mı ettik? Bir günah. Ama yapılan bu hata ve cezayı gerektiren işler, eğer ciddiysek, pişman olmuşsak, vazgeçmiş isek ve kendisinden sonra bir iyilik yapıvermişsek siliniyor. Lakin hiçbir iyilik, hiçbir güzellik, hiçbir amel silinmiyor eğer cennetlik ise. Hatta bir amel cennetlik ise 10 katıyla, bazen samimiyete ya da ondaki ihlasımıza göre 700 katıyla, hatta daha fazla katıyla muamele görüyor. Bir de biz öldükten sonra da devam edecek amellerimiz var. Ama bu konuda anlayabildiğimiz kadarıyla iyilikler ve kötülükler yarışıyor. Yani insanlar eğer hayır bir çığır açmışlarsa onda gidenlerin sevabı da kendilerinin, şer bir çığır açmışlarsa onda gidenlerin günahı da kendilerinin oluyor. Burada bu hadiste dört sınıf insandan söz ediliyor. Öldükten sonra da sevabı kapanmayan, sevap imkanı bitmeyen, ecirleri, mükafatları devamlı olan insanlar bunlar. 1. Men mâte murâbitan fî sebîlillâhi. Bir kimse ki, eğer Allah yolunda, Allah için, Allah'tan dolayı, Allah'a imanı nedeniyle bekliyor ve ölüyorsa, yürüyor ve ölüyorsa, savaşıyor ve ölüyorsa, yani Allah yolundayken ölüyorsa, cihat halindeyken, savaş halindeyken ölüyorsa, murabıt, kalbini, gönlünü, benliğini, istek ve arzularını Allah'a bağlayan, Allah'ın rızasına bağlayan, canını bu uğurda feda etmeye ya da hayatını bu uğra vakfetmeye çalışan insanlar, işte onlar, vefat etseler de amelleri bitmeyecektir. İkinci kişi, ikinci sınıf, ikinci bölüm, men alleme ilmen ücriye lehu ameluhu ma umile bihi. Bir kimse de var ki ilim öğretmiş birilerine ve o karşıdaki, yani bundan ilim öğrenen kişi, O öğrendiğiyle amel etmeye devam ettikçe ilim öğreten kişinin de ameli sanki devam ediyor gibi ücreti bitmeyecektir. Yani ilim Kur'an bilgisi, ilim kulluk bilgisi, ilim Allah ve Resulünü tanıma bilgisi, ilim cehennemden uzaklaşmanın, cennete yaklaşmanın amel bilgisi, hareket bilgisi olunca kim ki bunu birilerine öğretiyorsa, işte o kişi bununla amel ettikçe onun, yani bu ilmi öğretenin sevabı bitmeyecek, ecir ve mükafatı devam edecektir. Namaz öğrettiniz birine, devam ediyorsa namazına. Kur'an öğrettiniz, devam ediyorsa bu bilgisine. Kur'an'a ve sünnete göre hayat bilgisi verdiniz, devam ediyorsa. İffet ve namusunu, kul ve köle oluşuna göre ayarlamayı öğrettiniz, devam ediyorsa. Yani Bakara ile, Ali İmran ile, Nisa Maide ile hayat sürmesini öğrettiniz, devam ediyorsa. Buhari ile, Müslim ile, Tirmizi, Nesai ile yaşamasını öğrettiniz, devam ediyorsa. O kişi o hayat programına sizden bir teşvikle, bir bellemeyle, bir ilim ve irfan nasibiyle bu işe başlamış da sürdürüyorsa hayatını, işte bundan dolayı tüm kazançları aynen size de verilecektir. Ya da sizin de bir payınız vardır onda. Bu siz ölseniz de kesilmeyecektir. Üçüncü kişiye gelince, وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. Bir sınıfta şöyle, bir tasaddukta bulunmuş bir sadaka. Fe ecruha yecri lehu ma vucidet. Yani bir adam bir tasaddukta bulunuyor ama o sadaka olarak, o tasaddukta bulunduğu şey hayatta canlı yaşanır olduğu sürece, işte o adamın da ecri, mükafatı bitmeyecektir. Başka bir hadiste bu bölüm sadakayı cariye olarak tarif edilmişti. Sanki anlaşılan şu olacak: sadaka, Allah adına, Allah'a iman adına, Allah'a imana sadakatle bağlılık adına kişinin tasdiki ve tasadduku anlamına gelse gerek. O zaman ben imanımın gereği yaptığım bir ameli, eğer onun ürünü olarak insanlar faydalanmaya devam ediyorlarsa, o zaman ondan elde edeceğim sevap ben ölsem de devam edecektir. Yani ben imanımın icabı bir harekette bulunmuşum. İmanımdan, İslam'ımdan kaynaklanan bir eylemim var ortada. Bir harcamam, bir beden, bir kafa, bir gönül, bir göz harcamam var ortada. İşte bu harcamam, eğer o harcadığım konu devam ediyorsa, bu iş sürüyorsa ben ondan ecir ve mükafat alıyorum. Sanki insanlara bir hayat vakfetmişim. İnsanlar benim bu vakfettiğim hayattan yararlanıyorlar. Yani yaptığım iş, ortaya koyduğum hareket bir sistem oluşturmuş. İnsanlar bunu kullanıyorlar. Mesela o bölgede hiç cami yokmuş. Ben cami yaptırmışım. Ondan sonra camide namaz kılıp beraber olmaları mümkün olmuş. Ya da o bölgede su yokmuş, imkan yokmuş, susuzlarmış, metrelerce, kilometrelerce öteye gitmek zorundalarmış. Onu getirmişim. Ama ben bunu Allah için, lillah için yapmışım. Yani kulluk için yapmışım, namaz için, abdest için yapmışım. Onlar da bu konuda eğer benim açtığım çığırdan gidiyorlarsa, işte ben ölünce onlar bu işi böyle yapa geldikçe elbette sevabı benim olacaktır. Ama yaptığım cami ile isyana, getirdiğim su ile inkara başlamışlarsa artık bana ayrılan ola ki. Çünkü sanki suyum kaybolmuş, kuyum yıkılmış, çeşmem yok olmuş, tahrip olmuş, camim yıkılmış, işi bitmiş gibi olmaz mı o zaman? Ve son grup insan, dördüncü sınıf. Ve racülün terake veleden salihan fehuve yed'u leh. Bir de bir adam ki eğer kendisinden sonra arkaya salih bir evlat bırakmışsa, o da kendisine dua ediyorsa, işte o adamın da ecir ve mükafatı kesilmeyecektir. Eğer insanların öldükten sonra da sevaba ihtiyaçları varsa, yani ben hayattayken doldurdum zaten sevap bohçamı demiyorlarsa, Bu kadarıyla ben hepten doğrudan hem de garanti cennete zaten baştan işim bitmiş gideceğim diyorlarsa ne âlâ, onlara lafımız yok. Ama eğer bir sevap ihtiyaçları, bir ecir ve mükafat ihtiyaçları, bir cennette köşk ve saray ihtiyaçları varsa, yani Allah'ı razı edeceklerinin ifadesi olarak cennete talepleri varsa, o zaman bu dört özellikten birini, ama hiç değilse birini şahsında yaşasınlar. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İrfa'u elsinetekum anil muslimin ve izâ mâte ahadun minhum fekûlû fîhî hayrâ. Dillerinizi sakın ha Müslümanlar aleyhinde kullanmayın. Ve Müslümanlardan biri vefat ettiğinde ancak iyiliklerini söyleyin. İfade böyle. Tekrar okuyabilirim. Ne dersiniz? Sanki Sehl ibn Sa'd Hazretleri elimizden tuttu ya da biz ona gitmiştik. Ey Sehl, Allah senden razı olsun. Sen peygamberi tanıyansın. O döneme ait aklında kalan, senin olan, kendine mal ettiğin, özelleştirdiğin, dikkatini çeken bir söz söyle peygamberden dedik. O da dedi ki peygamberimiz şöyle diyordu, ben çok iyi hatırlıyorum, dinleyin. Kulak kesiliyoruz, peygamberimizden bir söz söylüyor sahabe diye dinliyoruz. Diyor ki peygamberimiz irfa'u elsinetekum ma'nil muslimin ve izâ mâte ahadun minhum fekûlû fîhî hayrâ. Ya da hatta biraz daha canlı olsun isterseniz, Sehl bizi gelin öyleyse peygamber mi dediniz, götüreyim sizi ona ve onu siz doğrudan kendiniz dinleyin. Evet siz Arapça bilmiyorsunuz ama ben tercüme ederim size dedi sanki. Gidiyoruz peygamberimizin huzurundayız, o mübarek ağzından hayatın programı dökülüyor. Bize yol gösteren, cennet yolunu gösteren ifadeler diyor ki, irfa'u elsinetekum alil muslimin. Dilinizi Müslümanlar aleyhine konuşmaktan men ediniz. İrfa'u elsinetekum, dillerinizi kaldırınız, indirmeyiniz. Yani yerleştirmeyiniz, konuşmayınız. Anil Müslümin, Müslümanlar üzerinden, Müslümanlardan kaldırınız. Yani onların aleyhine konuşmaktan men ediniz dilinizi kendiniz, yani konuşmayınız. Ve idâ mâte ehadu minhum, onlardan biri, Müslümanlardan biri vefat edince de, etmişse de, fekûlû fîhî hayran, onlar adına iyilikler söyleyiniz, hayır konuşunuz. Bu konuda hayırdan başkasında konuşmayınız. Ne dersiniz? Sözü söyleyen peygamber olunca anlam değişti mi? Peygamber Müslümanlara söylüyor ve Müslümanların Müslümanlar hakkındaki konuşmalarını düzene koyuyor. Ya bugünün insanları diye başlamayın. Ama eğer Müslümansa ölen kişi elbette hayır söyleyin. Ama adamın hayatında hayırdan başka her şey varsa ya da hayır adına hiçbir şey yoksa konuşmayın veya belki de Müslüman değilse zaten söz, bu peygamber sözü o adam hakkında icra edilmeyecek, onu biliyoruz. Bizim böyle bir yanlışımız her zaman ola gelmiş hadisler konusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey söylemiştir. İnsanlar onu kendilerine göre düzenlemiş ya da bugünün insanlarını adapte etmek için zorlanmışlar. Evet zor tabii. Bugünün insanları, kendi yaşadığımız toplumun insanları ya da kafirin, facirin, hainin, zalimin, caninin bulunduğu bir bölge insanları. İşte oradaki insanlar size ya da insanlar şöyle ya da birileri böyle olsun denildiğinde sanki kendileri kabul ederek işe başlarsak elbette bocalarız. Onun için peygamberin sözünü peygamber sözü olarak bilelim ve öyle anlayalım diyoruz. Tekrar dönüyoruz hadise. Müslümanların aleyhine konuşmak, karşımızda değilse, ya karşımızdaysa aleyhine konuşmaya zaten hakkımız yok. Yani bir Müslüman adına hep iyilik düşüneceğiz. Onun iyi olduğunu zannedeceğiz değil bu benim anladığım. Onun kötülüğünü istemeyeceğiz. Evet onun yanlışı adına ceza vereceksek, sert söyleyeceksek, ağır konuşacaksak da onun iyiliğine olacak. Hep onun cennetini isteyerek konuşacağız, samimi olacağız. Hatta belki şöyle o karşımızdaki Müslüman bir an bir düşünse, acaba dese bu adam benim adıma bunca yıl, bunca aydır tüm konuştuklarında benim şerrime olan bir şey söyledi mi? Eğer hayır diyebiliyorsa evet dilimizi kaldırdık üzerinden. Böyle bir insan vefat edince, yani içimizden biri, Müslümanlardan biri vefat edince de hakkında hayır konuşma imkanımız var elbette. kötülükleri Allah'a kalmış, o Allah'la arasında o zaman çözülecek ya da o zaman hesaba çekilecektir. O şu anda bizim işimiz değil zaten. Neden onu kendimize dert ediniyoruz da? Yine Sehl radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. İzhed fi dünya yuhibbuke Allah vezhed fi ma fi eydin nas yuhibbuke nas. Ey Müslüman, dünya konusunda zahid ol. O zaman Allah seni sever. İnsanların elindeki, insanların sahip olduğu her şey hakkında da zahid ol. O zaman da insanlar seni sever. Ne kadar müthiş bir program. Ne kadar güzel bir ahlak. Ne müthiş bir huzur kaynağı. Dünyaya karşı, dünya konusunda sanki onun içine girmek, sanki onu içimize almak konusunda titiz davranacağız. Kenar durmak şeklinde. Yani sanki tabir caizse dünyaya tapmaktan çekineceğiz. Dünya bizim ama emanet. Dünyadayız ama geçici. Dünya ile beraberlik ama bir süre. İşte bunu böylece bileceğiz. Eğer böyle yaparsak Allah bizi sevecek. O zaman Allah bizden razı olacak. Bir de İnsanların ellerinde bir şeyler var ya, imkanları, durumları, pozisyonları, makamları, mevkileri var ya insanların. İşte bu konuda da kenar durmayı bileceğiz, çekineceğiz, düşmeyeceğiz onların ellerindekine, aman demeyeceğiz, hemen bizim olsun ya da ben de öyle olsam ya da onun bir parçası olmak veya onunla bütünleşmek diye bir sıkıntımız olmayacak. O zaman da insanlar bizi sevecek. İnsanlar beni bu anlamda sevince ben rahat edeceğim. Müstağni olabilmek, rahat edebilmek. Bizim onların elindekinde gözümüzün olmadığını bilmeleri bizi rahat ettirecek. Ve dünya konusunda eğer biz eyvallahsız yaşayabilirsek o zaman da Allah bizi sevecek. Bu gerçekten çok enteresan bir huzur programıdır. Ya da bir mutluluk reçetesidir. İnsanlar bunu yapabildiler mi? Her şeyleri rahattır. Dünyaya eyvallahsız yaşayacak, insanların elindekine eyvallahsız yaşayacak. Çünkü Allah bana kesinlikle ben onu razı edebileceğim her şeyi lütfedecektir. Yani başka ifadeyle şöyle desek, ben Allah'ı razı etmek istiyorsam, Allah'ı memnun etmek, yani sonunda cennete gitmek istiyorsam, böyle bir inancın insanıysam, Allah bu konuda benim ihtiyacım olan her şeyi verecektir. Allah'ın beni ihmal etmesi haşa söz konusu değildir. Ya da kimi zaman ihtiyacımı karşılayıp kimi zaman beni perişan etmesi düşünülemez. Allah mı? Her şeye sahip mi? Her şeye gücü yeten mi? Her şey konusunda söz sahibi mi? Elbette benim onu sevmemi de o istediğinden dolayı bana imkan hazırlayacaktır. Dolayısıyla bana elçisi aracılığıyla şu mesajı gönderiyor. Dünya konusunda, dünya menfaatleri konusunda sen onlara eyvallah etme, ilgilenme. Yani kafaya takma, taparcasına onlarla beraber olmayı hedefleme. Kolay, o zaman Allah senden razı olur ve seni sever. Ve insanlarla beraberken de bunu şöyle icra et. Karşındakinin bir şeyleri vardır. Hatta çok basite irca edersek, belki de elinde bir tesbih ya da elinde bir kalem ya da bir parça, bir alet, bir edevat, bir eşya, bir şeyleri vardır insanların. Sen onlara karşı eyvallahsız yaşayabildin mi? İnsanlar seni sevecektir. Bu da insanın mutluluğu için temel prensiptir. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İsta'idde lil mavti kable nuzulil mavt. Ölüm gelip çatmadan ölüme hazırlan. Yani ölüm gelip çatacak mı? Elbette. Peki ölüm gelirse gelsin bana ne diyecek bir hayat ölüme hazırlanmak mı? Yani bu anlayışa göre değişecek elbette tarif anlamına. Yani insanlar ölüm gelmeden önce hazırlanacaklarmış. Ölüm gel filan diye anlamak galiba yersiz. Ya ne yapacağız? Güzel bir ölüme hazırlanacağız. Ölüm beni güzelken bulsun diye hazırlanacağız. Allah lillah için yaşarken ölüm gelsin beni alsın gitsin diye. Yani Allah'ın huzuruna götürsün beni diye hazırlanacağız. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyen Allah'ın dediği gibi olmaya çalışacağız. Yani başka değil, sadece Müslüman olarak ölün diyordu Allah. Evet, biz Müslüman olarak ölmeye hazırlanacağız. Dolayısıyla ölüm zaten var. Buna hazırlanmanın

0: veya zengin olduktan sonra iyi olacaklarsa, belki o dedikleri hiç olmayacak. İyisi şimdiden iyi olsunlar da, yani iyiyken evlensinler, iyiyken bir yere gelsinler. Memleketi değiştirdikten, köyden çıktıktan, şehre geldikten sonra iyi olacaklarsa, şimdiden iyi olsunlar da iyiyken gitsinler gidecekleri yere. Ya da birilerini bekliyorlarsa, iyi bir imam gelse de iyi olsam, cemaate o zaman daha iyi devam etsem, iyi bir hoca gelse de öğrensem diyorlarsa, şimdiden başlasınlar da o yapılacak işi yapmaya, o iş olurken yine o iyi olarak bulunsunlar. Yani eğer bir hidayet edici, bir Mehdi bekliyorsak, o Mehdi gelince ne yapacaksak şimdiden başlasak da Mehdi gelince biz o işleri yapar bulunsak, öyle gibi geliyor bana. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Haftaya Hadis Deryası programımızın yeni bölümünü dinleyebilirsiniz.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Çağlar Üstü Mesaj'ın günümüz frekansı, Cemre FM.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı Hakk'a çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: çok kolay. Seçkin sunucu kadrosu, çok dinlenen programlarıyla Radyo Cemre reklam için doğru adres. Reklam irtibat 0482 213 2091 0545 434 47 çift 0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tam 98. Cemre FM.

0: Saat 19. Cemre FM ana haber başlıyor.
1: Aranızda olacağız. Öne çıkan başlıkların bir kısmını ekranlarıma rica edeceğim arkadaşlarımdan. Maalesef Kassam Tugay'ı yeni komutanı şehit edildi. Ateşkes maalesef Siyonist terör rejimine dokunulmazlık vermek dışında hiçbir işe yaramıyor. Aylardır işgal rejimi saldırılarını hiç eksiltmedi ve ateşkes maskesi altında aynı şekilde katliamlarına devam ediyor. Yahya Sinvar'dan sonra Kassam komutanlığı görevi üstlenen İzzettin Haddad hedef alındı. Haddad ve ailesi ne yazık ki bu saldırıda şehit edildi. Detaylara birazdan bakacağız. Bir diğer başlığımız Lübnan'dan. Bakın, saldırılar Lübnan'da da devam ediyor. Öyle şiddet, öyle alçak bir güruh ki savaşmanın haysiyetini bile yerle yeksan ettiler. Ve maalesef biz sessiz kaldıkça devletlerden hiç ses çıkmıyor. Bu zulmü duyurmak, uyuyanları uyandırmak yine vicdanı, yüreği yanan insanların sorumluluğundadır. Lübnan'da maalesef 6 kişi katledildi. Detayları birazdan aktaracağız kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız iç gündemle ilgili. Mecliste varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun ile ilgili çalışma vardı. Teklifin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Detaylarına yine birazdan bakacağız. Bir diğer başlığımız da üniversite öğrencileriyle ilgiliydi. Yine 3 gündemde öğrenci affı ile ilgili bir çalışma vardı. Binlerce mağdurun gelecek planlamasında önünü açacak kapsamlı bir af üzerinde çalışılıyor. Ayrıntıları yine bülten içerisinde irdeleyeceğiz kıymetli izleyenler. Bültenimiz başlıyor.

0: Siyonist işgal rejimi Gazze'de bir apartman ve bir aracı hedef aldı. Saldırıda Kassam komutanı İzzettin Haddad, eşi ve kızı vahşice katledildi. Haddad, Muhammed Sinvar'ın ardından Kassam Tugayları komutanlığını görevi üstlenen yeni komutandı.
1: Siyonist işgal rejimi Gazze'nin Rimal mahallesinde bir apartman dairesi ve Savunma Bakanı İsrail Katz, Bakanı İzzettin Haddad'ı hedef aldıklarını açıkladı. Saldırıda Haddad, eşi, kızının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu. 50'den fazla yaralandı. Haddad'la ailesi için Gazze kentinde indi. Haddad'ın kız kardeşi basına yaptığı açıklamada, Haddad'ın Siyonistlerin saldırısında şehit olduğunu doğrulayarak, "Allah'a şükürler olsun ki bizi kardeşim Ebu Suhayb'ın şehadetiyle onurlandırdı. Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz," dedi. Kardeşinin yaşamının bir bölümünü işgal zindanlarında geçirdiğini belirten kız kardeşi, "Komutan Ebu Suhayb gider, yerine nice komutanlar gelir. Direniş devam edecek," ifadelerini kullandı. 1970 yılında Gazze şeridinde dünyaya gelen ve Ebu Suhayb olarak bilinen İzzettin el-Haddad, evli ve 8 çocuk babasıydı. Henüz 17 yaşındayken, 1987 yılında kurulan Hamas'a katılan Haddad, bölük ve tabur komutanlığından Gazze Tugayı komutanlığına kadar çeşitli kademelerde görev aldı. Muhammed Sinvar'ın ardından Kassam Tugayları Komutanlığı görevini üstlenen Haddad'ın, Hamas'ın askeri kanadının yeniden yapılandırılmasında etkili isimlerden biri olduğu belirtiliyordu. Gazze kentinin komutanlığı ve Hamas'ın askeri konseyinde üyelik yapan Haddad, örgütün öne çıkan askeri isimlerinden biri olarak biliniyordu. İşgal ordusu yaklaşık 40 yıldır Hamas saflarında yer alan Haddad'ı Kassam Tugayları hayaleti olarak nitelendiriyordu. Görev süresi boyunca Hamas liderleri arasında bağlantı görevi üstlenen Haddad'ın çok sayıda askeri operasyonun planlanmasında rol aldığı ifade ediliyor. Haddad daha önce de birçok kez Siyonist rejimin suikast girişimlerinin hedefi olmuştu. 2009, 2012, 2021 ve 2024 yıllarında evleri bombalanmış ancak saldırılardan kurtulmuştu. Ocak 2025'te ise oğlu Suheyb Haddad, Gazze'nin Tufah mahallesine düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.
0: Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah. Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları maalesef bitmiyor son saldırılarla birlikte. Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşı ve 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı.
1: Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi.
0: Siyonist işgalcilerin Cenin mülteci kampına da saldırıları vardı. Bu saldırıda bir Filistinli şehit oldu. Ayrıca Siyonistler El Halil ve Beytüllahim'e düzenledikleri baskınlarda bir Filistinli yaraladı, çok sayıda aracı tahrip etti ve tarım arazilerine zarar verdi.
1: Soykırımcı Siyonistler çok sayıda zırhlı araç ve insansız hava aracı eşliğinde Cenin mülteci kampına saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı 34 yaşındaki Nuruddin Kemal Hasan Feyyad'ın kamp içinde işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı. Filistin Kızılay'ı şehidin naaşının kamp içinde işgalcilerden teslim alındığını bildirdi. İşgal ordusunun Cenin kampına yönelik saldırılarının 481 gündür aralıksız sürdüğü, bu süreçte yıkım, zorla yerinden etme ve saldırıların artarak devam ettiği belirtildi. Bu olayla birlikte 2026 yılından bu yana Batı Şeria'da şehit sayısının 64'e yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Halil'in güneyindeki Zahiriye beldesinde işgal çetelerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine de işgal güçleri baskın düzenledi. Gaz ve ses bombalarının kullanıldığı baskınlarda çatışmalar yaşandı. Ayrıca Ramallah'ın batısındaki Şukka beldesinde işgal çeteleri, Filistinlilere ait araçları ve tarım yapılarını hedef aldı. İki aracın ateşe verildiği, dört aracınsa tahrip edildiği saldırıda bazı tarım yapılarının da zarar gördüğü bildirildi. Filistin topraklarında işgal çeteleri saldırılarının artarak sürdüğü, sadece Nisan ayında 1600'ün üzerinde ihlalin kaydedildiği ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1158 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
0: Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı hedefleyen Uluslararası Yardım Organizasyonu kapsamında Libya'da da hazırlıklar sürüyor. Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 35 ülkeden aktivistlerin katıldığı organizasyonda yardım malzemeleriyle Refah sınır kapısına ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.
2: Vermeden önce 7 Ekim 2023
1: Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan Uluslararası Yardım Organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut Organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birinin ise Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memur Sen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti.
3: 50 tır gıda malzememiz var, 20 tır taşınabilir ev var, 10 tane ambulans var. İnşallah bunları Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırma gibi bir hedefimiz var. Umarım bunda başarılı oluruz.
1: Bölgedeki güvenlik riskleri ne de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi.
4: Zulme karşı!
0: Soykırımcı Siyonistler, ABD ve bazı batılı devletlerin desteğiyle Lübnan'da da savaş suçları işlemeye devam ediyor. İşgal ordusu Haruf beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldı. İşgal rejimi saldırılarında 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 sivil şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.
1: Siyonist işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgal ordusu Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldı. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi şehit oldu. 22 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. 17 Mayıs itibarıyla sözde ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden Siyonist işgal ordusunun saldırılarında 2950'den fazla kişi şehit oldu. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Siyonist birliklerine operasyonlar düzenliyor.
0: İran gündeminde yine Trump'ın tehditleri vardı kıymetli izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı yine tehdit etti. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ileri sürdü. Tahran ise Washington'dan müzakerelerin devamına hazır olunduğu yönünde mesajlar aldığını açıkladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmede İran'ın nükleer silah edinmemesi konusunda mutabık kaldıklarını öne sürdü. Tahran'a yönelik tehditlerini sürdüren Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir baskı aracı olarak kullanamayacağını iddia etti. Trump ayrıca İran'a yönelik askeri saldırıların büyük ölçüde tamamlandığını ve İran'ın füze üretim kapasitesinin önemli bölümünün hedef alındığını öne sürdü. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın Washington'dan müzakerelerin sürdürülmesine hazır olunduğuna dair yeni mesajlar aldığını açıkladı. Arakçı, bazı iddiaların eski açıklamalara dayandığını belirterek, sonrasında ABD'den yeniden temas kurulması yönünde sinyaller geldiğini söyledi. Arakçı, İran'ın olası arabuluculuk girişimlerine açık olduğunu ifade ederken, özellikle Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk sürecinin tamamen başarısız olmadığını, ancak zorlu bir aşamada olduğunu kaydetti. Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı'na da yansırken, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bazı gemilere geçiş izni verdiği, Çin'e ait bazı gemilerin de boğazdan geçtiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji taşımacılığı açısından kritik önemi nedeniyle bölgedeki gelişmelerin dünya piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor. İşgal rejimi basınındaysa ABD'nin İran'a yönelik sınırlı ve hızlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendirdiği, aynı zamanda müzakere sürecinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu yorumları yer aldı.
0: İran gündeminde bir de Hürmüz meselesi var kıymetli izleyenler. Hürmüz'ün kilidi nasıl çözülecek? İran Hürmüz'ü nasıl yönetecek? Bu sorular ateşkes ve savaş sonrası dönem için aslında kritik sorular. İran basınına sızan bir belgeye göre Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden kontrol etmeyi amaçlayan yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Şimdi o planın detaylarına bakalım.
1: Fars Haber Ajansı yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Arakçı, İran'ın boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Arakçı, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Arakçı, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası boğazdaki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor.
0: İran savaşında bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü vardı ama ihanetle doluydu. İşgal medyasında yer alan haberlere göre işgal ordusunun komutanlarından Eyal Zamir, İran savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret etti. Soykırımcı Eyal Zamir bu gizli ziyarette Bae lideri Bin Zayed başta olmak üzere üst düzey emirlik yetkilileriyle görüştü.
1: İşgal rejimi medyası, Siyonist İşgal Ordusu'nun sözde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İran'la savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. İşgal rejimi medyası, İşgal Ordusu elebaşısı Eyal Zamir'in ve aralarında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed'in de bulunduğu üst düzey emirlik yetkilileriyle görüştüğünü ortaya çıkardı. Siyonist Kanal 13, ziyaretin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptığı, önceki ziyaretin açığa çıkarılmasının bir devamı olduğunu belirtti. İşgal medyasının haberine göre toplantı Umman sınırına yakın, İran sınırına yaklaşık 250 kilometre mesafedeki El Ain şehrinde yapıldı. Bu sızıntılar Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ortaya çıkmasının ardından Abu Dhabi ile işgal hükümeti arasında gerginlik yaşandığına dair Siyonist haberlerinin ardından geldi. Bunun aksine Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklamayla Netanyahu'nun bölgedeki savaş sırasında ülkeyi ziyaret ettiği yönündeki haberlerin yalan olduğunu savundu. İşgal kanalı I-24, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Netanyahu'nu ziyareti ifşa etmesi nedeniyle işgal rejimine sert bir protesto mesajı gönderdiğini ve ofisinden yapılan tekrarlanan sızıntıların son yıllarda kendisiyle iletişimin azalmasına yol açtığını belirtti.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Mecliste vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı görüşülüyor. Varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi.
1: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç

0: etkili kılındı.
1: Binlerce mağdurun gelecek planlamasında önünü açacak kapsamlı öğrenci affı geliyor. Üzerinde çalışılan öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsama alınması gündeme gelirken puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesinin de taslakta yer alması bekleniyor. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin'in milletvekili Faruk Dinç, öğrenci affı ile ilgili talebi defalarca meclis gündemine taşımış, konu hakkında genel kurula kanun teklifi sunmuştu.
0: Binlerce mağdurun yıllardır beklediği öğrenci affı geliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtilirken, af düzenlemesi hazırlık sınıfından ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken, puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı da olasılıklar arasında yer alıyor. Taslakta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında tam kapsamlı bir öğrenci affı talebini gündeme taşımıştı.
2: Üniversiteyle ilişkiyi kesen, bu konuda farklı sebeplere bağlı olarak, maddi sorunlardan kaynaklı olarak ya da ailevi problemlere bağlı olarak, maddi imkansızlıktan dolayı üniversiteyle ilişkiyi kesilen tüm öğrencileri kapsayacak tam kapsamlı bir öğrenci affı olsun.
0: Dinç, kapsamlı öğrenci affı talebiyle ilgili Meclis Genel Kurulu'na kanun teklifi sunmuştu.
3: Yüz binlerce öğrencimiz kapsamlı bir af bekliyor. Siyaset kurumu olarak bu beklentiye çözüm üretmek zorundayız. Yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere okulla ilişiği kesilmiş tüm öğrencilere yönelik bir af düzenlemesi şarttır.
0: Yeni düzenleme ile disiplin cezalarının güncellenmesi de öngörülüyor. Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da verilecek. Bu öğrencilere bir yarı yıl uzaklaştırma verilmesi gündemdeki yerini koruyor.
1: 6 Şubat depreminde en fazla yıkımın yaşandığı köylerden biri de Nurdağ ilçesine bağlı Kartal köyü olmuştu. Depremzede köyde köy sakinleri hala konteynerlarda kalıyor maalesef. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal köyünde depremzedelerle bir araya geldi. Demir, köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdığı yetkililere de çağrıda bulundu.
0: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kartal köyünde incelemelerde bulundu. Demir, Kartal köyünde depremzedelerle bir araya gelerek köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı.
4: Arkamda gördüğünüz gibi Kartal köyümüzün sahipleri var. Bu köyümüz 485-500 hanelik bir köyümüz ve deprem zamanında 6 Şubat günü en fazla tahribat yaşayan, yıkılan köylerimizin bir tanesi, belki de birincisi. Köyde toplamda 350'den fazla ev yıkıldı, tamamen yıkıldı. 350 evden sadece 220 tanesine hak sahipliği çıktı. Geri kalan 130 tanesine hak sahipliği çıkmadı. Şimdi bu hak sahipliği alan 220 ev sahibimizin de 120 tanesinin inşaatına 3 yıldan fazladır başlanmış ama halen bitirilmemiş ve insanlar halen evlerine girmemiş. Geri kalan 80 hak sahibinin evlerine ise henüz hiç başlanmamış. Halen insanlar konteynerlarda yaşıyor. Kışın soğuğunu bir daha burada yaşadılar. Bir hafta 10 gün önceki o ağır fırtınada insanlar konteynerdaydı, perişan oldular.
0: Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çalışmaları yerinde incelemesi çağrısında bulundu.
4: Özellikle buradan Sayın Bakanıma, Murat Kurum'a seslenmek istiyorum. Sayın Bakan'dan istirham.

0: Olmamız şu, bu köye bir el atsın, kendisi gelsin, bizzat görsün. Sorun nedir, nereden kaynaklanıyor? Gözden geçirsinler, sorunları gidersinler ve bitmeyen evleri bir an önce bitirip hak sahiplerine teslim etsinler.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal Köyü'nde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini bizler de, köylülerimiz de yetkililerden bekliyoruz dedi.
0: Birçok kapıya başvurulmuş köylülerimiz, muhtar birçok yere gitmiş, şikayetlerini, sorunlarını, derdini anlatmaya çalışmış ama böyle rahatlatıcı, işe el atacak, sorunu çözecek bir müdahale henüz olmamış.
2: 35 ilde bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda ise gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
1: Türkiye genelinde bahis siteleri ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar sürüyor. Teknik ve dijital incelemelerin ardından 12 Mayıs'ta İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde bahis ve sanal kumar faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 5000 internet sitesiyle bu sitelere reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaptığı tespit edilen 111 adres hakkında erişim engeli kararı alındı. Ayrıca ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 internet adresi de kapatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şüpheliden 98'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi kararı verilirken diğer 6 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kocaeli merkezli 29 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle 78 zanlı gözaltına alındı. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 5'i serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin lira hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 64 kentte dolandırıcılık, kumar ve bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.
2: Çalışanlara verilen yemek parası uygulaması güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu yemek bedeli istisnasını 300 liraya çıkardı. Yeni düzenleme ile iş yerinde verilen yemeklerde sınır kaldırılırken usulsüz ödemelere karşı ağır yaptırımlar getirildi.
1: Çalışanların yemek bedellerine ilişkin uzun süredir tartışılan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 17 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile yemek bedeli istisnasını güncelledi. Yeni sistemle birlikte iş yerinde verilmeyen ve nakit ya da yemek kartı şeklinde sağlanan günlük yemek yardımlarında Sosyal Güvenlik Kurumu prim istisnası 300 liraya çıkarıldı. Böylece daha önce 158 lira olarak uygulanan limit yaklaşık 2 katına yükselmiş oldu. Düzenleme ile işverenin yemek hizmetini iş yerinde sunması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak. Yemek iş yerinde pişirilse de, catering firması aracılığıyla sağlansa da tüm maliyet Sosyal Güvenlik Kurumu priminden muaf tutulacak. Ancak iş yerinde yemek verilmesine rağmen ayrıca nakit ya da yemek kartı desteği sağlanması durumunda bu ek ödemenin tamamı prime, esas kazanca dahil edilecek. Yeni uygulamada yemek bedeli istisnası yalnızca fiilen çalışılan günler için uygulanacak. Tatil, rapor veya izin günlerinde yapılan ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. Öte yandan işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi. Düzenlemeye göre yemek bedelinin asgari ücrete ek olarak ödenmesi gerekecek. SGK, yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yapılarak primden kaçınılması durumunda işverenlere idari para cezası, gecikme zammı ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanacağını da duyurdu.
2: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik hattında patlama meydana geldi. İddiaya göre patlama elektrik hattına kuş çarpması sonrası gerçekleşti. Patlama sonucu elektrik teli koptu, voltaj dalgalanmasından dolayı sokak üzerindeki bir binada yangın başladı. Alevler kısa sürede büyürken binada mahsur kalan iki kadın terasa çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler bir yandan da seyyar merdivenle mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu görüntülerde Muğla'nın Bodrum ilçesinden. Yol kenarındaki taş duvara çarpan otomobil yan yattı. Olay sonrası sürücü araç içerisinde mahsur kaldı. Ekipler ve çevredekilerin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Giresun'da freni boşalan hafif ticari araç takla atarak apartman boşluğuna düştü. Araç zemin kattaki bir dairenin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada aracın ön kısmının cam korkulukları kırarak dairenin içine girdiği öğrenildi. Büyük bir gürültüyle paniğe kapılan apartman sakinleri durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Kazada can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmazken araçta ve dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Osmaniye düz içinde 10 metrelik uçuruma düşen düve 2 gün boyunca burada mahsur kaldı. Olay Düzüçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde meydana geldi. Kendi imkanlarıyla hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Osman Karabaş durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Sark ve kayalık arazide çalışma yapan ekipler düvenin güvenli şekilde kurtarılması için halat sistemi kurdu. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan düve bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı sayın seyirciler. Hem maddi hem manevi olarak bazı tavsiyeler geliyor. Bu tavsiyede kasaplardan uzmanlar sağlıklı kurbanlık seçimi kadar kesim ve etin dinlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.
1: Kurban Bayramı öncesinde Kars, Erzurum, Ardahan, Çorum, Tokat ve Amasya gibi çeşitli illerden Ankara'ya gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, burada kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Bulut, kurban pazarında kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.
3: Vücudunda yara olmayacak, topal olmayacak, kör olmayacak, boynuzları kırık olmayacak, zayıf olmayacak, cılız olmayacak. Kemikleri görünmeyecek. Bu şekilde şu gördüğünüz hayvan tam kurbanlık hayvan. Burun akıntısı olmayacak. Göz akıntısı olmayacak. Alt iki dişinin kapak atmış olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Dişleri bu şekilde olacak hayvanın.
1: Kurbanlıkların kesilmesinin ardından hisselere nasıl ayrılacağı ve kesim yerlerinin püf noktalarını göstererek anlatan Bulut, kesim işinin ehli insanlara verilmesinin önemine vurgu yaptı. Bulut, etlerini evlerinde doğramak isteyenlere de uyarılarda bulundu.
3: Etlem yerlerinden kesilip birer birer kuşbaşısını, kıymalığını, büftekliğini ayırıp o şekilde istifli bir şekilde dolabına yerleştirebilir. Dolaplarında dinlendirip ertesi gün mahalle kasaplarına götürüp kıymalarını çektirebilirler.
1: Kurban Bayramı'nda farklı meslek gruplarının sokaklarda kıyma çektiğine dikkati çeken Bulut şunları kaydetti.
3: Kurban Bayramı geldiği zaman herkes kasap oluyor. Kıyma makineleri çıkarılıyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerden hijyeniksiz bir ortamda çıkarılıp sokak aralarında sıradan vatandaşların rastgele kurban etlerini çekiyorlar. Gıda terörüne etlerinizi teslim etmeyin.
2: Şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hareket saatinden 12 saat öncesine kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi.
1: Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcu haklarına yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesinin de zorunlu olduğunu kaydeden Uraloğlu, otobüs firmalarının ücret tarifelerini bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar, azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek ifadelerini kullandı.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Diyanet ayrıca 2026-2027 birinci dönem umre için başvuruların başladığını da duyurdu.
1: 2027 hac kayıtları başlıyor. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs'la 19 Haziran tarihleri arasında E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 ile 2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Açıklamada, kutsal yolculuğa çıkmak isteyenlerin başvurularını il ve ilçe müftülükleriyle E-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi. Kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için sağlık tedbirleri kapsamında aşı uyarısı da yapıldı. Umre yolcularının banka dekontuyla birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen merkezlere giderek konjüge meningokok menenjit aşısını yaptırmaları ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.
2: Şanlıurfa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Temiz Ekran Hareketi kapsamında ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklere karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı.
4: Reytingde dönüyor.
1: Şanlıurfa'da aile yapısının korunması ve çocukların zararlı içeriklerden uzak tutulması için Temiz Ekran Hareketi kapsamında ortak basın açıklaması düzenlendi. Şanlıurfa Aile Platformu ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde gerçekleşen program, Cuma namazı sonrası Dergah Camii'nde yapıldı. Programda şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı. Etkinlikte konuşan Ahmet Mevlüt Balıkçı, ekranlar üzerinden kültürel emperyalizmin yayıldığını söyledi.
5: Aziz milletimiz, ülkemizin önde gelen sivil toplum platformları 81 ilimizde bu ortak açıklamayı hep beraber yapıyor. Günümüzde ise küresel emperyalizmin işgal girişimiyle karşı karşıyayız. Artık tehlike ekranlar üzerinden geliyor. Hedefte çocuklar, zihinler, değerlerimiz ve geleceğimiz var. Bu mesele milli güvenlik meselesidir.
1: Balıkçı, şiddetin, suçun ve mafyanın özendirildiği yapımları istemediklerini belirterek ilgili kurumları göreve davet etti. Açıklamada ayrıca Siyonist işgal rejimini destekleyen firmaların yüksek reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.
2: Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen 6. Çermik Kitap Fuarı öğrencilerden ailelere kadar geniş katılımla gerçekleşiyor. Fuara katılanlar kitap okuma alışkanlığının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti. Ailelere rol model olma çağrısında bulunuldu.
6: Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı kitap okumaya yönlendirmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar telefondan, tabletten, bilgisayar gibi şeylerden uzak tutup sosyal hayata yönlendirmemiz lazım. Akşamları evde 45 dakika kitap okuma saatimiz var. Evde her şey kapanıyor.
7: Teknolojinin panzehiri kitaptır. Eğer çocuğa mesela sadece klasik olarak işte teknolojiden uzak dur, yapma demek yetmiyor. Bunun boşluğunu da doldurmamız lazım. Çünkü bağımlılığın boşluğunu doldurmak için yeni alternatifler sunmak lazım. Kitaplar da bunun panzehiridir yani. Çocuklar kitabın vermiş olduğu hazzı alırsa işte bu sefer bağımlılıktan kurtulabilir. E kitap da bunun en iyi yolu. Şimdi teknolojide artık bu kısa videolar, reels videolar insan zihnine ciddi anlamda zarar veriyor. Beyin çürümesini de, beyni yeşertmenin de en iyi yolu kitap okuyarak beynimize kelime tohumları atmaktır. Aileler sadece söylemle değil de davranışlarıyla ev içinde sosyal bir ortam bununla ilgili bir kültür oluşturursa kendileri ev içinde kitap okuma saatleri, kitap okuma zamanları model olarak taklit, rol model alarak yaparsa ciddi anlamda kitap okuma seviyesi artar. Yani sadece söylemle olmaz. Mesela çocuğa git kitap oku deyip televizyon izliyorsak, telefona bakıyorsak etkili olmaz. Kendi davranışlarımızda da rol model olmamız lazım.
4: Vallahi önce kendimiz buna ara vermemiz gerekiyor ki çocuklar da bizden örnek alıp geçsinler. Kendimize dikkat edersek zaten onlar da bizden örnek alıp yaparlar bunu. Çocukların kitap okumasını istiyorsanız önce kendiniz okuyun ki onlar da okusunlar.
2: Dünyada doğum oranları son yıllarda hızla düşüyor. 195 ülkenin 3'te 2'sinde doğurganlık oranı nüfusun kendini yenileme oranı olan 2,1'in altına düştü. Küresel doğum oranlarındaki tarihi düşüşün bir şok nedeni var. Araştırmalara göre akıllı telefonlar, sosyal medya, yalnızlaşma, konut krizi dünya genelinde evlilikleri ve çocuk sahibi olma oranlarını hızla düşürüyor.
1: Dünyada doğum oranları son yıllarda hızla düşüyor. Ev yok, evlilik yok, çocuk yok. Dünya yeni küresel krizle karşı karşıya. Uzmanlar bunun artık yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını belirtiyor. Araştırmalara göre dünyadaki 195 ülkenin 3'te 2'sinden fazlasında doğurganlık oranı nüfusun kendini yenilemesi için gerekli kabul edilen kadın başına 2,1 çocuk seviyesinin altına indi. 66 ülkede doğum oranları 2 çocuktan çok tek çocuğa yaklaşırken bazı ülkelerde kadınlar arasında en yaygın çocuk sayısı 0 haline geldi. Doğum oranlarındaki düşüş yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızlandı. Meksika'da doğurganlık oranı ilk kez ABD'nin altına inerken Brezilya, İran, Tunus ve Sri Lanka gibi ülkelerde de benzer eğilimler görülüyor. Uzmanlar bu durumu zenginleşmeden yaşlanmak olarak tanımlıyor. Veriler, temel sorunun artık çiftlerin daha az çocuk yapması değil, daha az insanın evlenip aile kurması olduğunu gösteriyor. Araştırmalarda akıllı telefonlar ve sosyal medyanın etkisine de dikkat çekiliyor. Yüksek hızlı internet ve 4G teknolojisinin erken yayıldığı bölgelerde doğum oranlarının daha hızlı düştüğü belirtiliyor. Uzmanlara göre sosyal medya beklentileri değiştirirken gençlerin gerçek hayattaki sosyal bağlarını da zayıflatıyor. Ekonomik sorunlar da tabloyu ağırlaştırıyor. Özellikle barınma sorununun gençlerin aile kurmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor. ABD ve İngiltere'de ev sahipliğinin azalması ve gençlerin daha uzun süre aileleriyle yaşaması doğurganlıktaki düşüşün önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, küresel nüfusun yaşlanmasının iş gücü piyasası, ekonomik büyüme, emeklilik sistemleri ve toplumsal yapı üzerinde uzun vadeli baskılar oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği...
1: Bozunur Atıkayı kapsamında öğrencilere kompost eğitimi verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mayıs ayı Biyo Bozunur Atıkayı olarak belirlenen tema kapsamında iki farklı eğitim kurumunda öğrencilere yönelik uygulamalı kompost eğitimi gerçekleştirildi. Kompost, sebze ve meyve kabukları, çay posası, yaprak gibi organik atıkların doğal yollarla çürüyerek besin değeri yüksek doğal gübreye dönüşmesi işlemidir. Kompost uygulaması sayesinde organik atık miktarı azalırken toprak verimliliği de artırılmaktadır. Elde edilen kompost, park ve bahçelerde, tarımsal alanlarda, saksı bitkilerinde ve peyzaj çalışmalarında doğal gübre olarak kullanılabilmektedir. Böylece kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına katkı katkı sunulmaktadır. Eğitimlerin ilk durağı Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü oldu. Gastronomi öğrencilerine organik atıkların geri dönüşüm süreci ve kompost üretiminin önemi hakkında uygulamalı bilgi verildi. İkinci eğitim ise Zeytinli Sıfır Atık Köyü'nde bulunan Zeytinli İlkokulu öğrencileriyle gerçekleştirildi. Öğrenciler evlerinden getirdikleri sebze ve meyve kabuklarıyla çay posalarını kullanarak uygulamalı kompost çalışmasına katıldı. Eğitimde minik öğrencilere organik atıkların doğaya yeniden kazandırılması, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık bilinci eğlenceli etkinliklerle anlatıldı.
8: Cemre FM Haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinle.

sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banık banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerin ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu? Bir daha.

sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep aceleye.

0: Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Meymune ile birlikteyken İbni Ümmi Mektum çıka geldi. Bu olay tesettür emri geldikten sonraydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kimseden saklanın, örtünün buyurdu. Biz ya Resulallah, o bizi göremeyen bir ama değil mi? Ve bizi de tanımaz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz ikiniz de mi ahmasınız, onu görmüyor musunuz buyurdu.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Şimdi reklamlar.
3: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
4: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Sanayi AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
9: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
10: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın
13: yankısı. Tam 98.
14: Mardin ilimiz için yatsı ezanı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmeklerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Poliklinikleriniz. Beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99. Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Hadislerin Gölgesinde başlıyor.
9: Aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu söylüyor. Beynema raculun yemşi bitariqin. Ve bir adam bir gün yolda yürürken işteddi aleyhil ataş. Yani diyor çok aşırı derecede susadı. Fevecedeş bir iren diyor bir kuyu buldu, gördü. Fenezele fiyâ feşşaribe. Kuyuya indi o dönemin şartlarında. Kuyuya indi ve kuyudan suyunu içti. Yani susuzluğunu giderdi. Sümme haraca sonra kuyudan dışarı çıktı. Feyda bir de baktı ki kelbun bir köpek yelhef böyle dili sarkmış böyle dilini böyle sarkıtarak nefes alıp veriyor böyle bu anlamda. Ye'kulu sera minel at. O da susuzluktan o ıslak nemli olan toprağı yemeye çalışıyor. Yiyor yani böyle orayı böyle şey yapıyor. Fekala racul adam dedi ki kendi kendine. Lekad belege hazel kelbe minel ateşi mislul lezi kâne kad belege min. Diyor bana muhakkak diyor bana nasıl susuzluk isabet etti o kadar beni aşırı derecede böyle susattı ve beni böyle zor müşkil durumda bıraktı. Aynısı bu köpeğin başına da gelmiş. Demek o da çok susamış. Fenezelel bi're tekrar diyor kuyuya indi. Femele huffehu ma diyor o ayakkabısını günümüz tabiriyle ayakkabısını diyor çıkardı ve onu su doldurdu. Sümme emsekehu bifihi eliyle tırmandığı için hani nasıl tutacak o su doldurduğu ayakkabısının tekini onu ağzıyla tuttu. Ayakkabısının tekini ağzıyla tuttu ve o şekilde çıktı. Hatta rakiye hatta yükseldi çıktı. Fesakal kelbe köpeği suladı. Feşekerallahu lehu. Allah-u Teala onun bu yaptığı bu işten razı oldu. Yani şükretti derken Allah haşa şükretmez bizim mana yani söylediğimiz mana. Yani yaptığı hayırlı amelin karşılığını verdiği manasında. Fegafere lehu ve onu bağışladı. Kalu bunun üzerine sahabeler dediler ki Allah onlardan razı olsun. Ya Resulallah innelena fil behaimi ecrun ecren yani bizim için hayvanlarda da mükafat var mı? Yani sevap var mı? Onlara böyle hani iyi davransak, sularsak, yemeklerini falan versek. Fakale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Fi kulli kebidin rakbetin ecrun. Islak ciğeri yani her ciğeri olan canlıda ecir var. Yani kim olur ne olursa olsun kim olursa olsun canlı olduktan sonra ciğeri olduktan sonra susadıktan sonra acıktıktan sonra onlara yapılan bu anlamdaki iyiliklerin hepsinin mükafatı vardır. Dolayısıyla bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği kişi de o çok susuzluğunun kendisine verdiği o bilgiyle, o bilinçle, o şuurla diyelim, o hissiyatla, acıma duygusuyla o susamış olan köpeği suluyor. Allah Azze ve Celle onun bu davranışını beğeniyor ve onu bağışlıyor. Diğer bir hadiste yine Ebu Hureyre'den gelmiş radıyallahu anhu diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Lekad ra'aytu raculen yetekallabu fil cenneti fi şeceretin kata'aha min zahri tariq kâne tu'zil mu'min. da önemli. Geçen bölümlerde de biz değindik. Yani insanlara eza veren, eziyet veren, sıkıntı veren, onları rahatsız eden şeylerin temizlenmesi, yollardan, sokaklardan kaldırılması konusunda. Ve ben bir adamı gördüm ki cennette dolaşıyordu. Peki niçin? Müslümanlara eziyet veren, Müslümanları rahatsız eden yoldaki bir ağacı kesip kaldırdığı için. Yani demek bir yol varmış, yolu kapatan bir ağaç varmış. Müslümanlar oradan gidip gelirken sıkıntı görüyorlar. Dalları mı, ağaçları mı, yaprakları mı ya da gövdesi mi onlara sıkıntı çıkarıyorsa, bu Müslüman da kalkmış demiş ki, bu madem Müslüman kardeşlerime zarar veriyor, ben bunu bir temizleyeyim, kaldırayım, keseyim, ortadan kaldırayım ki Müslüman kardeşlerimiz rahat bir şekilde gidip gelebilsin. Allah Azze ve Celle onun bu davranışından razı oluyor ve onu cennetine koyuyor. Dolayısıyla yani hiçbir ameli, hiçbir hayırlı işi bu anlamda bizim basit görmememiz lazım. Müslüman kardeşlerine sıkıntı veren bir şey gidermemiz belki de bizi ne yapacak? Bizi Allah katında cennetlik kullar arasına koyacak. Diğer bir hadis yine Ebu Hureyre'den geliyor radıyallahu anhu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İza tavaddal abdül muslimu evil mu'minu, tabi ravidendir bu tereddüt. Yani Müslüman kul veyahut da mümin kul abdest aldığı zaman فَغَسَلَ وَجَهُ yüzünü yıkadığında فَخَرَجَ مِنْ وَجْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَّرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَلْمَ o yüzüyle, gözüyle yaptığı, baktığı bütün hatalar o suyla beraber çıkar gider, akar gider yani. اَوْ مَا آخِرِ قَطْرِلْمَ ya da suyun son damlasıyla beraber, yüzden dökülen son damlayla beraber o hataların, günahların hepsi akar gider. فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ ellerini yıkadığı zaman خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ ellerinden çıkar gider, akar gider. كُلُّ خَطِيئَةٍ bütün hatalar ki كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَلْمَ yani elleriyle yaptığı bütün o hatalar o su ile beraber اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِلْمَ ya da suyun son damlasıyla beraber ellerinin arasından çıkar gider. Yani elleri o günahlardan arınır. فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ayaklarını yıkadığı zaman خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءُ اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءُ o ayağıyla beraber yürüyüp gittiği bütün kötülükler, hatalar, günahlar o suyla beraber ve suyun son damlasıyla beraber ayaklarından akar gider çıkar gider. Ayakları günahlardan arınır. حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ta ki abdest bittiği gibi abdestle beraber bütün günahlardan tertemiz oluncaya kadar onun bu hataları, günahları abdest suyuyla beraber akar gider. Yani bir abdest, yani bakın basit bir şey. Elhamdülillah bugün yani genel olarak hepimizin bu anlamda imkanları var. Doğal gaz evlerimize kadar gelmiş, sıcak suyumuz var, soğuk suyumuz var. İstediğimiz an, istediğimiz kadar, istediğimiz şekilde abdest alma imkanına sahibiz. Bu şuurla alacağımız bir abdest, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi tüm günahlardan bizi arındıracak bir potansiyele sahip. O yüzden bunu da küçümsemeyelim. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet radıyallahu anh diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. As-salavatul khamsu vel cumu'atu ilel cumu'ati beş vakit namaz, cuma namazı, cuma namazından cuma namazı ve ramadanu ile ramadan, ramazan bir önceki ramazanla arasındaki hepsi mukeffiratun lima beynehunne iza ujtunibetil kebair büyük günahlardan sakınıldığı zaman beş vakit namaz, cuma namazları, ramazanlar kendi aralarındaki o küçük günahların hepsini ne yapar? Hepsini siler götür. Hepsinden kefaret ol. Yani sabah namazı kıldık. Öğle namazını kılacağız. Öğle namazıyla sabah namazı arasında büyük günahlardan sakınmak kaydıyla çünkü o şart önemli. Ona dikkat etme gerekiyor. Yapacağımız ya da yaptığımız küçük günahların hepsi bizimle Rabbimiz arasındaki öğle namazıyla beraber hepsi siliniyor. Şimdi biz buna baktığımız zaman hakikaten yani bir insan kul hakkına dikkat ettiği zaman, büyük günahlara dikkat ettiği zaman böyle Rabbinin huzuruna tertemiz bir şekilde çıkma imkanına sahiptir. Abdest alıyor, günahları dökülüyor, namaz kılıyor, önceki namazı arasındaki bütün o küçük günahlar ve kul hakkıyla büyük günahlar hariç de buna özellikle yine dikkat çekmek gerekiyor. Bütün günahlar siliniyor, cumaya gidiyor, cuma ile önceki cuma arasındaki bütün o günahlar siliniyor. Elhamdülillah Ramazan ayındayız. Ramazan ayının orucunu tutuyor. Önceki Ramazan'la Ramazan arasındaki bütün o günahları o Ramazan ne yapıyor? Silip götürüyor. Dolayısıyla insanoğlu tabiri caizse sürekli manevi olarak bu ibadetler vesilesiyle, bu iyilikler, bu hayırlı ameller, itaatler, ibadetler,
10: nimetler vesilesiyle manevi hayatı sürekli yıkanıyor, temizleniyor. Temizleniyor, berraklaştırılıyor yani. Dolayısıyla hepsi bizim için bir fırsattır. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Bu ibadetleri bu bakış açısıyla yapmak gerekiyor. Bir diğer hadis yine Ebu Hureyre'den gelmiş radıyallahu anhu. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ela edullukum ala ma yemhullahu bil hataya. Size diyor hataları, Allah'ın hataları hani imha ettiği, yok ettiği, silip götürdüğü size göstereyim mi? Ve yerfe'u bihi derecat ve onunla dereceleri yükselttiği şey. Hem hataları siliyor, günahları affediyor, onları imha ediyor. Hem de Allah katındaki dereceleri yükseltiyor. Kalu bela ya Resulullah. Sahabeler dedi ki Allah onlardan razı. Tabii ki ya Resulullah buyur yani. Kale buyurdu. İsbâgul vudu'i alel mekârihi. Yani nefsinin hoşuna gitmeyen şeylere rağmen abdesti dört dörtlük almak. Tam almak. Eksiksiz abdest almak. Ve ketretul huta ilel mesacidi. Camilere atılan adım sayılarını çoğaltmak. Yani camilere çok gidip gelmek. Ve intizaru salati ba'das salah. Namazdan sonra diğer vakit namazını beklemek. O iştiyakla, canlılıkla namaz kılmak. Yani öğleyi kıldık, ne zaman ikindi gelecek ki bir daha kılalım. Fezalikumur ribat, işte bu sizin ribatınız. Yani sınırda düşman gözetlemek gibidir bu. Çünkü şeytan, nefis bu hayırlı amellerden bizi alıkoymak için her türlü adımı atıyor, vesveseyi yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Dolayısıyla bunları böyle sağlıklı bir şekilde yapmak ve abdesti mesela hani soğuk havada tam almak, misalen soğuk havada abdest almak bazen hakikaten insanın nefsine çok ağır geliyor. Bunu tam almak, eksiksiz almak adabıyla, işte dualarıyla, şartlarıyla beraber. Namazdan sonra namazı beklemek, camilere çokça gitmek, bu kadar meşguliyetlerin içerisinde hakikaten bir ribat gibidir. O yüzden bunlar Allah katında hem derecemizi yükseltiyor hem de günahlarımızın bağışlanmasına sebep vesile oluyor. Bir diğer hadis Ebu Musa el-Eş'ari'den geliyor radıyallahu anhu. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Men sallal berdeyni dehalel cennet. Kim iki serin vakti kılarsa cennete girer. Nedir bu iki serin vakit? Alimlerimizin ifadesiyle sabah namazı ve ikindi namazı. Bu iki namazı muhafaza etmek hakikaten meseledir. Niye meseledir? Yani özellikle günümüzde hani dediğimiz gibi bizi oyalayan, meşgul eden şeylerin çokluğuyla beraber sabah namazı misalen uykunun en böyle tatlı olduğu zaman diliminde uyanıp namaz kılmamız gerekiyor. İkindi de meşguliyetlerimizin, yorgunluklarımızın, işlerimizin belki en yoğun olduğu anlara tekabül ediyor, dinlenme anına tekabül ediyor. Dolayısıyla bu şeylerden sıyrılıp unutmadan sağlıklı bir şekilde adabına, şartlarına, rükünlerine dikkat ederek bu iki vakti kılmak hakikaten cennet vesilelerinden bir tanesidir. Bir diğer hadis yine Ebu Musa el-Eş'ari'den geliyor radıyallahu anhu. Diyor ki اِذَا مَرِدَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيًا. Yani hakikaten bu da büyük bir müjdedir. Yani Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir insan, bir kul hastalandı ve yolculuğa çıktı. Şimdi normalde mukimken ne yapıyor ya da sağlıklıyken ne yapıyordu? Örneğin gece namazı kılıyordu, sünnet namazlar kılıyordu, camiye gidiyordu. Evdeyken veyahut da sağlıklıyken yaptığı bazı hayırlı ameller vardı. Ama mesela hastalandığı zaman bundan uzak kalıyor. Yapamıyor, istese de yapamıyor. Ve yolculuğa çıktı. Yolculuk başlı başına kendi sıkıntıları var. Yolculuğun ağırlıkları var, yorgunlukları var. O zaman da imkanlar falan belki kısıtlıdır. Mukimken, evdeyken yaptıklarını yapamıyor. Ama şöyle bir müjde var. Kutibe lehu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Evindeyken veyahut da sağlıklıyken, hasta değilken ne yapıyorduysa aynen onu yapıyormuş gibi ona sevap yazılır. Misalen hasta değilken, sağlıklıyken teheccüd namazına kalkıyor. Hasta olduğu için kalkamıyor mu? Kalkıyormuş gibi sevap yazılır. Camiye mi gidiyordu, cemaatle namaza mı gidiyordu, hasta da gidemiyor mu? Gidiyormuş gibi sevap yazılır. Ya da işte yolculuğa çıktı, evden mukimken, evindeyken hangi hayırlı işleri yapıyorduysa, hepsi seferden dolayı eğer yapamıyorsa bunu yapıyormuş gibi ona hayır yazılır. O yüzden bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani hasta değilken, sağlıklıyken, evimizdeyken, imkanlarımız varken bu hayır yollarımızı çoğaltmamız lazım ki Allah muhafaza hasta düştüğümüz zaman, bir yolculuğa çıktığımız zaman yapamasak bile o yaptıklarımızın tekrar amel defterimize işlenmesini sağlamaya çalışmamız lazım. Yine bir kısa bir hadis var, o da güzel bir hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kullu ma'rufin sadaka. Hadisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Diyor ki her ma'ruf, yani her iyilik, iyilik olarak isimlendirilecek her şey sadaka. Hadi buna tebessümü katın, güler yüzü katın, güzel sözü katın, yani ziyareti katın, dostlarımızı, akrabalarımızı, anne babamızı arayıp hal hatırlarını sormayı katın, onlara bir mesaj göndermeyi katın, hediye almayı katın, komşumuza bir ikramda bulunmayı katın, yardımseverliği katın. Yani iyiliklerin kapısı çoktur. Yani bu hadis zaten hepsinin önünü açıyor. Her iyilik diyor sadakadır. Her güzel şey sadakadır. Dolayısıyla bu sadakanın artık demek ki tabiri caizse yollarını, çeşitlerini saymakla bitiremeyeceğimiz kadar mesela sadakadır. Dolayısıyla iyiliklerimizi çoğaltalım. Her iyilikten istifade edelim. Bir diğer hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor ki Benü Selime var. Benü Selime kabilesi var. Diyor ki işte bunlar Mescid-i Nebevi'ye uzaktılar mahalle olarak. İstediler ki evimizi Mescid-i Nebevi'ye yaklaştıralım. Peygamberimizi daha çok görelim. Onun mescidine daha çok bulunalım. Sohbetlerine daha çok bulunalım. Namaza daha çok gelelim. Diyor bu haber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca onlara dedi ki bana böyle bir haber geldi. Yani siz böyle mescide yakın bir yere gelmeyi düşünüyormuşsunuz. Tabi dediler ki evet ya Resulallah biz böyle düşünüyoruz, yani biz istiyoruz ki yani gelelim sana yakın olalım. Peygamber Efendimiz diyor ki ey Beni Selime, evlerinizde kalın, mahallenizde kalın. Niye? Tuktebu atharukum diyarekum tuktebu atharukum. Eysin o eserleriniz, adım izleriniz, ayakla attığınız her adım sizin için yazılıyor. Hepsi kaydediliyor. Dolayısıyla mahallenizde kalın, yerinizde kalın, yerinizde kalın diye onlara tavsiyede bulunuyor ve hakikaten de Beni Seleme kabilesi oradan taşınmaktan vazgeçiyorlar. Yerlerinde kalıyorlar. Diğer bir hadis hakikaten yine bu da hani iyiliğin sadece maddi imkanlarla olmayacağını gösteren Adi İbni Hatim radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. İttekun nara velev bişikki tembet. Yani ateşten, cehennem ateşinden kendinizi muhafaza edin, koruyun, sakının neyle? Velev diyor bir hurmanın yarısıyla bile olsun. İmkanı ona var, onu ver. Yani onu yap. Bir hurmanın yarısını verebiliyorsun, yarısını ver. Misalen. Dolayısıyla bu bile seninle cehennem ateşi arasına perde olarak giriyor. Cehennemin seni yakmasına engel oluyor. O yüzden bizim bu anlamda hayırlarımızı çoğaltmamız lazım. Bunu hayır yollarına, iyiliğe, güzelliğe dair şey, bakış açımızı bu şekilde tavsiye etmemiz lazım. Elimizden geldiği, imkanlarımızın el verdiği ölçüsünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği, yani yol göstericiliğinde, rehberliğinde bu hayır kapılarını açmamız, bu yollarda yürümemiz lazım. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
11: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

0: Tam 98. Cemre FM.
1: Ebu Talha Zeyd İbni Sehl, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: biz sokak başlarında evlerin önünde oturur konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip yanımızda durdu ve "Size ne oluyor da böyle sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan sakınınız," buyurdu. "Sakıncasız şeyler için oturup faydalı şeyler müzakere ediyoruz," deyince, "Eğer sokaklarda oturmaktan vazgeçmeyecekseniz hiç olmazsa yolun hakkını veriniz. O da haram şeylere bakmamak, gelip geçenlerin selamlarını almak ve güzel sözler söylemektir," buyurdu.

Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

Divê radyoya da ava hayatı heye.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.
1: Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Saf Suresi Medine'de inmiş olup 14 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Ya eyyühellezîne âmenû lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn.
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
2: Kebure mekten indellâhi en tekûlû mâ lâ tef'alûn.
1: Yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir.

Hani bir vakit Musa kendi milletine, "Ey benim milletim," demişti. "Benim Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Onlar batıla meyledince Allah da onların kalplerini hakkı kabul etmekten, hakka meyletmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez. Onları emellerine ulaştırmaz.

Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, "Ey İsrail oğulları," dedi, "ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir," dediler.

Allah'a itaate davet edildiğinde bunu kabul etmediği gibi, üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah böyle zalimlere hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

0: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak.
1: هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
0: O Resulünü diğer bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak diniyle göndermiştir. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasınlar.

Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz, bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.

0: جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle Adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

Memnun olacağınız bir şey daha var. Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Müminlere bunları müjdele.

0: Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz. O'nun dinine yardım ediniz. Nasıl ki Meryem'in oğlu İsa vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz diye cevap vermişlerdi. Neticede İsrail oğullarından bir kısmı İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusabbihu lillahi ma fis-semawati ve ma fil-ardil-melikil-kuddusil-azizil-hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi melik, kainatın gerçek hükümdarı, Kuddüs, çok yüce, her noksandan münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih ve tenzih eder.

0: O, ümmiler arasından kendilerinden olan bir elçi gönderdi. Bu elçi onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki daha önce belli ve kesin bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Bu peygamber henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da gönderilmiştir. O gerçekten azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Tevrat'ın mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğünü kabul ettikleri halde, sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne feci! Allah, böylesi zalim güruhu hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

De ki, ey kendilerine Yahudi diyenler! İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ettiğinize göre, bu iddianızda tutarlıysanız, haydi hemen ölmeyi temenni edin de, bir an önce ona kavuşun.

Ama onlar, bizzat yaptıkları zulümler sebebiyle asla ölümü temenni etmezler. Allah, o zalimleri pek iyi bilir.

De ki, sizin kaçtığınız o ölüm var ya, o mutlaka sizi karşılayacaktır. Sonra da görünmeyen ve görünen ne varsa hepsini bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da sizin yaptıklarınızı tek tek bildirecek ve ondan ötürü karşılığını verecektir.

Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman, derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümid ederek Allah'ı çok zikrediniz.

0: Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İde

Münafıklar sana geldiklerinde, biz senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz, derler. Allah da senin kendisinin elçisi olduğunu elbette bilir. Bununla beraber, Allah, onların bunu söylerken yalan söylediklerine, samimi olmadıklarına şahitlik eder.

Onlar yeminlerini kalkan olarak kullanıp insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş ne kötü bir iştir.

Çünkü onlar önce inandıklarını iddia ettiler. Sonra inkâra gittiler. Bu sebeple kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar.

Onları gördüğünde, kalıpları, kıyafetleri senin hoşuna gider. Onları beğenirsin. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar, adeta koltuklarına dayanan, içi boş, ruhsuz kütüklere benzerler. İçleri boş, korkak olduklarından, çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakının.

Ha mağfiret diledin, ha dilemedin. Onlara göre birdir. Allah, onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, fasıklığı tabiat haline getirenleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

Onlar, Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar diyen bedbahtlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar.

Hem derler ki, Medine'ye bir dönelim. Göreceksiniz, aziz olan, zelil olanı oradan dışarı atacaktır. Heyhat! İzzet, Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler.

0: Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar en büyük kayba uğrarlar.
1: وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ

0: Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, "Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım." diyecek olsa da Allah vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Tegabun Suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun, büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet O'nundur. Bütün hamdler ve övgüler O'na mahsustur. O her şeye kadirdir.

Sizin hepinizi yaratan O'dur. Öyleyken artık kiminiz kâfirdir, kiminiz mü'min. Allah yaptığınız her şeyi görür.

0: الأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
1: Allah gökleri ve yeri gerçek bir maksatla, hikmetle yarattı. Sizi yarattı, hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de ona olacaktır.

O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir.

daha önceki inkârcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar, yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır.

Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler. Fakat bunlar, bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş, dediler. Onların nübüvvetlerini inkâr edip sırt çevirdiler. Allah da müstağni olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur.

Kâfirler, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu, Allah'a göre pek kolaydır.

O halde Allah'a, Resulüne ve ona indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

Dini inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler. Gidilecek ne fena yerdir orası.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse, Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz, bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız, o da size öyle muamele eder.

Mallarınız, evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir.

onun için gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler işte onlardır.

0: Eğer Allah'a ödünç verirseniz, O sizin için O'nun kârını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakârdır. Cezalandırmada acele etmez.
1: Âlimul gaybi ve şehâdetil azîzul hakîm.
0: Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Medine'de inmiş olup 12 ayettir. Adını surenin ilk bölümüne konu teşkil eden talak, boşama hükmünden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber! Eşlerinizi boşayacağınız vakit, onların iddetlerini dikkate alarak boşayın ve iddeti dikkatle sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten, özellikle eşlerinizin hukukuna zarar vermekten sakının. Onlar, zina gibi açık bir hayasızlık irtikab etmedikçe, siz onları evlerinizden çıkarmayın. Kendileri de çıkıp gitmesinler. İşte Allah'ın hudutları. Kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse, hakikaten kendine zulmetmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın Allah, bundan sonra yeni bir durum meydana getirir.

0: حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Bekleme sürelerinin 3 adet süresinin sonuna yaklaştıkları zaman onları ya güzelce evinizde alıkoyun, evliliği devam ettirin yahut güzellikle ayrılın ve bu boşanmaya sizden iki adil kimseyi şahit tutun ve şahitliği de Allah için dürüst yapın. İşte sizden Allah'a ve ahirete iman edenlere verilen talimat, yapılan tavsiye budur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a dayanıp güvenene Allah kâfidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir.
0: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اغْتَبْتُمْ

Kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri 3 aydır. Henüz adet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa, Allah onun işinde bir kolaylık verir.

İşte bu, Allah'ın size indirdiği bir emirdir. Kim Allah'ı sayıp, ona karşı gelmekten korunursa, Allah onun günahlarını örter, onun mükafatını arttırır, ecrini bol bol verir.

Boşadığınız eşlerinizi, imkanlarınız nispetinde, oturduğunuz meskenlerin bir bölümünde, iddetlerini tamamlayıncaya kadar oturtun. Onlar üzerinde, çıkıp gitmelerini sağlamak için bir baskı kurmak niyetiyle, onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer onlar hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Sonra, boşadığınız eşlerle ilginiz kesilince, sizin hesabınıza çocuklarınızı emzirirlerse, ücretlerini verin. Aranızda ücret işini meşru çerçevede, örfe uygun olarak güzellikle görüşüp sonuçlandırın. Eğer annesinin çocuğu emzirmemesi sebebiyle sıkıntıya düşerseniz, bu takdirde baba, ücret vererek bir başka emziren kadın bulacaktır.

İmkanı geniş olan, imkanına göre nafakayı bol versin. Nasibi sınırlı olan ise, Allah'ın kendisine verdiği imkan ölçüsünde nafaka versin. Allah, herkesi sadece ona verdiği imkan nispetinde yükümlü tutar. Allah, sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder.

0: Rablerinin emrinden ve onun resullerinin talimatlarından taşkınlık ederek azan nice ülkelerin halkları var ki, biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve eşi benzeri görülmemiş şekilde cezalandırdık.
1: فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا.
0: Böylece kötü işlerinin sorumluluğunu tattılar. İşlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

0: قد أحسن الله له رزقا.
1: Allah onlar için ahirette de pek çetin bir azap hazırladı. Artık siz ey akıl sahipleri, ey iman etmiş kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. İleride de hep sakının ki böyle bir azaptan korunasınız. İşte Allah size gerçekleri hatırlatan bir kitap indirdi, bir elçi gönderdi. Allah'ın nurlar saçan, yollar açan ayetlerini sizlere okuyor ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onları hem de devamlı kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah böyle kuluna gerçekten pek güzel nasip ihsan eder.

0: Allah, o yüce yaratıcıdır ki, 7 kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah'ın emri ve hükmü, bunlar arasında inip durur ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini, onun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz. Tahrim Suresi Medine'de inmiş olup 12 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber! Niçin eşlerini memnun etmek için sen kendini sıkıntıya sokup, Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri nefsine adeta haram kılıyor, kendini onlardan mahrum bırakıyorsun? Bilirsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Senin bu zelleni de bağışlar. Sana olan bu tarizi, senin yüce makamını titizlikle korumasındandır.

Allah, gerektiğinde yeminlerinizi çözmek için kefaret yolunu göstermiştir. Allah, sizin yardımcınızdır, sahibinizdir. O her şeyi mükemmelen bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Hani bir ara peygamber, eşlerinden birine sır olarak bir söz söylemişti. Fakat o, bunu peygamberin diğer hanımlarından birine haber verince, Allah da bu durumu elçisine bildirdi. O da eşine söylediğinin bir kısmını bildirip, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber, o eşine bu durumu anlatınca, o hayret ederek, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber de, "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi," diye cevap verdi.
1: اِنْ تَتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَرْ

Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri, eğer kalplerinizin maktub olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Yok eğer hislerinize mağlup olup peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır.

Eğer o sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Allah'a teslimiyet gösteren, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, kendisini ibadete vermiş, oruca düşkün, dul veya bakireler olarak başka eşler nasip edebilir.

Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.

0: Ey kâfirler! Siz ise bugün boşuna mazeret ileri sürmeyin. Siz ne yaptıysanız onun cezasını çekeceksiniz.
1: Ya

Ey iman edenler! Samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız, Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah, peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru, önlerinden ve sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar: Ey Kerim Rabbimiz! Nurumuzu daha da arttır. Tamamına erdir. Kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kadirsin.

Ey peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası!

Allah kâfirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara ölürken veya kıyamet günü, "Haydi, cehenneme girenlerle beraber siz de girin," denilir.

0: İman edenlere ise Allah, Firavun'un eşini misal getirir. O vakit, o hatun şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, sen kendi nezdinde, cennette benim için bir konak yaptır. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Beni bu zalimler güruhundan halâs eyle.
1: وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ.
0: Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem, iffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu.
2: 28. cüzün 3. ve 4. ismini dinledik.

0: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

Yüce Mevla bir gün nasip ederse varıp huzuruna gelebiliriz. Yeşil kubbenin orada yanı başında aşkın ateşiyle yanabiliriz. Aşkın ateşiyle.

0: cehennemin hiç asla bükülmez. Ne biz sevdalıyız, sevdamız ölmez. Birleşince ellerimiz asla bükülmez.
1: Çağlar Üstü Mesaj'ın günümüz frekansı Cemre FM.

yapan, dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülüm, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdim. O gün, o aşura günü, karar günüdür. Her insanın, insan olanın. Gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

kademin ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı, cennetin yoluna

hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim, peygamberin öptüğü dudaklara.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim, o sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili.

aşkın hükümdarı. Ayağa kalk, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı. Ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi. Bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde süzülen bir ok. Hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran bir karar.

Adi İbni Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennemden koruyunuz. Bunu da bulamazsanız güzel ve tatlı sözlerle. Buhari Edep 34, Müslim Zekat 66.

Cerir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmünü sordum. Derhal gözünü başka yöne çevir, buyurdu.